0: Қорғас Йоқұр сүрәтлік таш жолының Шыңшыңшия құмыл бөлігі. Құмыл тұйық бөлігіні кеңайтеш құрылышының бүтінлігін езді қатнаш башланды. Тяншаны кесіп өтудіған ең бір Йоқұр сүрәтлік таш жол чоң томори күйтін майта күча Йоқұр сүрәтлік таш жолының көпліген тоқтан бөлігіде құрылыш башланды. Шенжанда бұйыл қатнаш башланған дөлет елі, өлк елі, ғол лейін езі 22-ге жетті. Yuqur sürətlik birinci dərəcəlik taş yol 14 min kilometrdən aşdı. Qatnaşını bir gəvirləşdirib yuğuruş, bexətərlikni küçəytiş, rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüş, tipni yeşilqi öz gərtişki küçəş alğı sürülüb, qatnaş təminatı ıqtidari və önümi üzlüksüz aşdı. Şincan bu yıl universal qatnaş sistemisi quruluşunu bir tutaş planlab alğı sürüb, taş yol qatnaşıqa 84 milyard 480 milyon yuan. Yerlik tömür yol ve tömür yol məxsus liniyası quruluşuğa 5 milyard 300 milyon yuan. Həmməbab aviasiya ve tövən boşluq ıqtisadığa 220 milyon yuan məbləğ silişini planladı. Növbətdə, Narat aerodromini kengaytış quruluşu ciddi qılınmaqda. 400 netçi quruluşçı iş orunda çıngdırıb, çoğun tipiki 100 giyiqin maşini üskündə məşğulat qılmaqda. Uçuş, konuş rayonu, hava boşluğunu başquruş üskünüsü, yol başlaş çırığı, ayrı rayonun qatarlıq köpülgən toxtan bölgədə maskadəndi quruluş qılınıb, köp noxtudun tən küş çıxırılmaqda. Törünün şikinci toxtan bölgədəki quruluş kollektibi uçuş konuş yolunun material və quruluş texnikisini əlalaşdırıb, uçuş konuş yolunun çıdamcallıqını yanımı aşırdı. Şincan Tiyancı Quruluş Çəklik Şirikdinin tür direktori Li Shihua mündaq dedi. Yol yüzü materialga tala koşup sürkülüşge yerlişki çıdamcallıkına şurduk. Ömrü teximi uzun, çıdamcallıkı teximi yukarı buludu. Beton kuyuş kuruluşunu 10. ayının 15. günü gece tamamlaşını planladık. Narat aerodromini kengaytış kuruluşu cemi 470 milyon yuan yakın meblağ silinip, uçuş konuş yolu 2800 metre uzartıladı. 5338,15 kvadrat metrlik aerobina 38 metr egizlikdeki kumandallık munarı selinudu. Türlü koşumcu əsləhə kuruluşu mas qadamda kılınıp, aerodromun qatına şaraiti omum gözlük yuqarı götürüldü. Jungu Binakarlı Kuruluş Grohi, Şincan Binakarlı Kuruluş Grohi Çeklik Şirketinin tür direktori Cangcı mındaq dedi. Türde 10 ayrım kuruluş kılınıdı. Hazırca barlıq ayrım kuruluşlarda ulgu ulaş ve bir taraf kılış hizmeti tamamlandı. Yıl ahırgıca barlıq ayrım türünün asası gevdisini püttürüşünü planladık. Gireleşken taş yol toğrudun, devlet içi bilen sırtını tutaştırdığan tömür yol liniyası gece, her tarafke ayrıplan katnaydığan pıralar aviasiyası ve tövben boşluk ıksadı gece, Şincan'ın katnaş transport sahası 15. 5 yıl başlanan mezgelideki türlük nişan vəziyiblerini gözləb, zamanvi yuqarı süpətlik, universal, strolluq katnaş toğru bərpa qilishini tezletib, Şincan'ın 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini əməliyiləşdiriş, sosialistik zaman birleşken Şincan kuruşunu küçülük trakki iki kıldı.
1: Emdi, 15. 5 yılını yakışı başlap, yeni musabıda cesaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Port, devletin sırtkı içi bitişler vasisi. Şundakla taşkı alaka ve ıhtısat soğudu hemkarlık kövriki. Şincan portlarının funksiyasını küçəb mükemmelleştirip, tamujundun ötküzüşünü sıcıl kolaylaştırıqaçka, port sodisi künseri callınıp taşkı sodi səviyyəsi üzliksiz östü. Alatau portı qaribki ecivitliyən xalqıra ulanma transport yolunu sıcıl ravallaştırıp, ecivitiş ayati küçünü sıcıl qozqatdı. Alatau tamujundun statistikisiga asaslanganda, bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca bu port arqılıq toşulğan yük 21 milyon 717 min tonnığa yetip, bultır quşu mezgildigidin 9.14% köpeygen. Aqıl port qurulışının türtkisdə tömür yol portunun tamujundun ötküzüş vaqti 20%-dən artıq qısqırab, Jungu Avropa növbetçi poyezini tez ötküzüş işqa aşqan. Taşyol portı, taşyol portı bilen təvəllik boyuca, tamujundan bivaslı ötküzüş birleştirilgən əndizini sıcıl umumlaşdırıb, karxanı məlum qılış, port təkşürüb ötküzüş, təvəcay nazarat qılış başquruşunu yoçuqsız cipsilaşdırıb, qatnaş ünümünü təxminən 70% aşırgan. Алатау Жыңмау халықара жүк транспорт вакалетчілікі чәкілік шіркеті Таможиндың өткізішке мәлім қылыш бөлімінің директорі Лю Джен Джун мұхберіғы мұндақ деді. Мәлім қылыш тәкшіріп өткізіш алқыста вақыт вә күш тежелді. Әшия обырат үнімі көрінерлік юқыры көтірілді. Бұл ел кәсіп мектарымыз болтыр құшу мәзгілдікіден 20% ашты. Бақту портының yolucu тәкшүрі салыда, чигра алқып саяхат қылдығалла, өчіретті тұрып тәкшүріштін өтіп ататты. Чөчәкілік саяхатчы Ма Йеншен мұндақ деді. Азыр таможиндың өтіш бәк раван, қызматчыла әтраплық мұлазымет қылыды, сәпәрге қадыр жәм чықалаймыз. Бақту порты ташуыл порты білен тәвәлік бойынша таможиндың бейбасты өткізіш, езігілі қошымчы мәсулатлары ешел елі ечеш қатарлық. Таможиндың өткізішіні қолайлаштырыш ұсылатығы тайынып, таможиндың өтіш алқысыны қысқартып, таможиныға алдын мәлім қылыш, жүк келген аман тәкшіріп өткізішіні әмәлге ашырып, ташқи соғды карханаларының әшия обыры тәннәрхіні зор дәрежеде төвәлітіп, вақытыны тежеді. Yük avtomobil şoförü Liu Zhuohua bu cihette çunkur tesiratkı iyi bulup o mındak dedi. Ham yeni mesulatlarını yeşil yoldan elip bağımız. Bunun da mesulatlarının horişi az buludu. Biz mu köp pul taparlayımız. 55'nin 9. ayının 33 günü geçe Baktu Portu arkalık tamojindin ötkerle 216 bin adem kıtımıga avtomobil 99 bin'e yetip bulturki omumu sandığını eşip port arkalık çigradını kırgen çıkan yolucu ve yük bu da 6 yıl köpeydi.
0: Stansımız haberi 55'ten 9 ayının 33 günü gece Ürümçi Xalqara Quruqluq Porti rayonudan qatnagan Tianshan namlıq Jongo Yevropa nöbetçi poyezi 750 qitimden eşip, bulturqi bütün yıllık toşuş seviyesi yıqılaştı. Toşluğan yük 1 milyon 400 min tonnudan eşip, soda sonmasının 13 milyard yuandan eşişi türkü boldı. Hazırdal, taşkı soda eksportının abad mezgili. Ürümçi Xalqara Quruqluq Porti rayonu Jongo Yevropa nöbetçi poyezi Ürümçi yığılış merkezde Tianshan namlıq Jongo Yevropa nöbetçi poyezi devlet bayramlıq dem iliş mezgilidimi yanla her günü 3 nöbet qitim qatnadı. Şinjan Xalqara Quruqluq Porti guruhi çeklik mesuliyet şirketi nöbetçi poyez işleri bölümünün nöbetçi poyez meşgulat məxsus xadimi Wang Zimin mundaq dedi. Yakınım yan taşkı soğudu karı kaldırının zakaz tapşırış ihtiyacı merkezleşip, yük sandıkını dövülep saklaş, esip kaçılap yötkeş, vagon gruplaşının arkayısı halka tertiplerini inçikileştirip, nöbetçi poyesinin katnasını meşgula süpütünün tövbellep getmesliğe əqiqi kapaletli kıldık. Tianshan namlıq Jongo Yevropa nöbetçi poyezi 2023 yılı 12 ayda tonji katnagan namıyan Jongo bilen Otrasiya Yevropa'nı tutaştırdığan moyim ıksız soğudu tügünü gaylandı. Ticaret asası gevdisi Şinjan Xalqara Quruqluq Porti guruhi çeklik mesuliyet şirketi mevkani devlet strategiyesi koyup Ürümçi Xalqara Quruqluq Porti rayonini asası tügün kılıp katnış doğrunu ilmi planlap Otra Asiyanı tutaştırdıgan Yavrupağı təsir körüstüdügan çigra halkıgan əşya obrudi çoğun tomorunu bərpa kıldı. Nöbetçi poyezlarının yukarı önemli katnışı kolay bulgan tamojindin ötküzüş mülazımetinden ayrılanmaydı. Bu yıl kırken numyan tömür yol tamojina meydan vokzal birleş perketlinip, uğurlaştırış mekanizmi ornatıp, her vakı tamojindin ötküzüş endiyesini yol koyup, nöbetçi poyezinin yukarı önemli toşuşuğu kapaletli kaldı. Ürümçi sancı tamojinisi tekşürüş bölümünün hizmetisi Tian Shiping mındak dedi. Tömür yolda tamojindin tez ötküzüş, təbəlik boyç yıraqdın təkşürüş qatarlıq nazarat qılıp başqırış əndiyesi gitaynıb, növbəç poiz yetib gelgen aman dərhal təkşürüb, dərhal ötküzüş ki bütün küşbilən kapalatlı qılıb, çigra halqıqan əşya obrotunun qatnaş ünümini ən zor çəkdi östürdük.
1: Stansımız qəbri. Avtonom rayonun arkayız yerlerdeki sanayet karxanaları yakından bu yan zakaz ülü görtüp, tapşırışkı kapaletli kılıp, çoğun-çoğun kesip türlerinin mokum yürüyüşünü şıkaşırıp, can tikip, emeli işlep, 4. peslilik iktisadi nişanığa bütün küş bilen atlandı. Qumul şəhərinin Orutürk nahiyəsində Şinjan Şüənli Muyit Qoğdaş Energiya Çəklik Şirkətinin yılığa 100 min tonlu kokus meyi, finol iliş yeşil qurulması, sicil mokum yürüşü vatad.

0: Bu devlet içindeki tuncu yürüyüş, kenkülümlü kokus meyni yeşil inçki pişiklaşını kesipleştiriş türü bulup, bu yıl 6. ayda işlep çıkarış, sınak tarihisi işe kırıştırılıp, tövən kımmetteki kokus meyi, fenol, metil, fenol, katarlık aşırma kımmeti yukarı, inçke, kimya sanayeti mesulatlarına aylandırıldı. Bu tür işlep çıkarışı kırıştırılgenden ki, yıllık mesulat kımmeti 1 milyar 90 milyon yuan yetidigan türlük yukarı derecelik, fenol türdeki mesulatlardan 78.900 tonla işlep çıkarılaydı. Kumul may tarkibi yukarı. Kömür tatbikat ordunun daimi muavin başlığı, Şincan Şüenli Muhit Koğdaş Energiya Çeklik Şirketinin baş injineri Goy Yufeng muhbirga. Mutaxassislarning tekşürüşü ve bekitişi arkalık nöbette türlük tecrübemiz közlegen nişanı yetti dedi. Fukan şehirdeki Şincan Jinxiang Seirui Kimya Sanayiti Pen Texniki Çeklik Şirketinin işlep çıkarış sexi da Milamın Toluk normada işlep çıkarılıp devlet içi ve sırtıdan 12. aygıca zakaz elinip bolgan idi. Karxana ismini orunlaştırışına el alıştırıp, üsküllerini çarılıp tekşürü salmakını zor aytıp, zakaz tapşırışka bütün güç bilanı kapaletli kılıp, bazar ihtiyacını kandırdı. Şirket işlep çıkarış bölümünün müner sanayi tekniki Gavfi mındak dedi. Her işki işlep çıkarış liniyesi keç gündüz toluk normada ayılınıp Künüge mokum 900 tonladın artık mesulat işlep çıkarabatımız. Aksu şehri, Şiho şehri, Yopogu nahiyesindeki Nurgun Tokumçılık Karıhanısı bütün güç bilen rakt yiyip işlep çıkardı. Mesulatları devlet içindeki bazarlarını temirlepli kalmay çet eller gemisetildi. Şiho şehirdeki bir tokumçuluk kiyim keçek karxanası bu yıl 7. ayda resmi işlep çıkarışı kiriştirilgen bulup, işlep çıkarılan Dilon uzun ipi, rakt mesulatları, danlık markalık kiyim keçek ve taşkı soğudu ihtiyacı maskelgen bolgaçka zakazı üzleksiz açtı. Şirketin baş direktörü Sung Shin Shen mındak dedi. Devlet içinden 40%, devlet sırtından 60% bulup 12. ayıca zakaz elip olduk. Süratini tizletip önümlü aşırış bilen bile mesulat süpütünün mukim şençlik buluşuğa kapalıtlı kılımız.
1: Stansımız muhbiri Gaman Huy haber kılıdı. Fukan kestler bağıtısı başlamçı karakallarının türküsü de xalor, işgar, kimya sanayiti kesip zincirini sıcıl uzartıp, akıllaştırıp özgertiş, yeşillaştırıp dəriyetisini özdürüş, toplaştırıp tərəqi kaldırış arqılıq, teknikide aldıngı qatarda turduğun, aylınışı yukarı ünümlük bulgan, zaman birleşkin kesip egezlikini bütün küş bilen bərpa qıldı. Fukan kesipler bağıtısıdaki Şincan Zhongtai Kançılık Çeklik Şirketinin yılı 1 milyon 500 min tonna kalsi karbit işlep çıkarış bazısı da ilgirki yukarı temperaturluk, yukarı sıcıllıktaki piç aldı da meşgulat kılışının ornini bugünkü günde akıl üsküller aldı. Kalsi karbit PVC yukarı molekollik materyal işlep çıkarıştaki yadroluk ham materyal. Karxana texnikada sıcıl yığınlıq yaratış arqılıq, aqıl ocaqdan çıxırış, gaz arqılıq kül yetkizüş qatarlıq, köptürlü kəsibdə tuncu bulup icat qılınğan texnikalarını əməliyiləşdirib, cəmi 300 türlük patentqi erişdi. İşləb çıxırış iş tərtibinin 85%-də aqıllaşqan yep qalqılıq kontrol qılış işqa şuruldu. Şirkətinin muavin baş direktori Chang Liang mundaq dedi. Hazır kalsi karbit piçinin bütün ceryallık optimatik meşgulatı işgaşırıldı. Merkezi kontrol kanıda mouse'ını çekipla omami meşgulatını tamamlayalayımız. Akıllaştırıp deriyetisini östürüşge tayınıp, işlep çıkırış önümümüz tahminen 30% taştı. Beyhatarlık seviyemizde mu süpetçehetki halk işini işgaşırdık. Akıllaşkan müstehkemleş işlep çıkırış asası, yeşil aylanış, bağcı rayonudaki kesiplerinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı kuvvet koştu. Fukan kesipler bağıtısı da, Şincan Zhongtai Kançılık Çeklik Şirketi işlep çıkarğan karbit turubu arqılıq, Şincan Zhongtai Kimyası, Fukan Energiya Çeklik Şirketi'ye bir vasitiyet gözülüp, öz cayda PVC, simola, köydürgücü şıkar katarlıq məhsullatlarına aylandırılıp, yeşil aylanma kesip zinciri bərpa kılındı. Şincan Zhongtai Kimyası, Fukan Energiya Çeklik Şirketi'nin muavin baş direktörü, Yinci tonuşturup mındak dedi.

0: Diragesi, amma köngül bölüwalgan mäsellerge inkas qaytarış üçin turbu suyunu özgertip, däriyetisini östürüş türü arqalıq kentki konu turbu torunu almaştırış, su bilen täminleş üsköllerinin däriyetisini östürüşünü tamamladı. Bu yıl türü işki kiriştirilgenden keyin sudun bütün gün üzüldürmey muqim paydalanış işqa aşyryldı. Çöçek şäheri Abdiragesining muavin başqı Jan Jiguang mundaq dedi. Umumi plan boyunca 1 milyon 50 min yuan mablag' silib, suv manbasidan kent beshig'ichi bo'lgan 3,5 kilometr asoslik bosh qurish to'ri ham yurishli qo'shimcha aslalarini o'zgartib, 500 nartuq ommiga mulozamat qildik. Yaqinda Muyan Bayinakiyasi Mejig Yesning yez ichidigan suv bexatarligining darajasini o'stirish bo'yicha o'zgartish turida jiddiy qurilish qilinmoqda. Qurilish qilg'uvchi taraf Xubey Шыңйу Зычың құрылыш чәклік шіріктінің нақ майдан мәсулі Ли Зыңмин тоныштырып мұндақ деді. Бұл түрді 2026-лі 8-ші айның 8-ші күні іш башланған. Азырғыча ішідіған су құдықыны 300 метр чоңқұрлықты қезіп, 7 километр тұрыбы елі ятқызып болдық. Башқұрыш пункті өйі су сақлаш көлчікінің асасы кәудісі, асасы жәхәттін тамамланды. Bayinahiyasining yez ichidigan suv bexatarligi bo'yicha darajasini o'stirish, o'zgartirish turiga jami 7 million 450 ming yuan mablag' selindigan bo'lib, Bay bozori, Mejig yezi, Bulung yezisiga chetildi. Buning bilan suv manbasini birlashtirish, suv yetkazish, taqsimlash, tangshish, saqlash, boshqarish bir gavdalashgan, sistemlashgan markazlik suv bilan ta'minlash qurilishi bitib, yezi bexatar ichidigan suvning qoplash doirasi yanmo kengaytirildi. Bayinayilik suçuluk idarisi şehir gezi işidigan su bexatarligi punktining xizmetisi Li Tao mundaq dedi. Qurilish bexatarligi ve qurilish sifatini chin ko'zlab, turining qaraldi bitib, ishiltishga kirishtirilishiga haqiqiy kafolatlik qilamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Mutaxassislar guruhi yaqinda naq maydonda hosil o'lchab takshirib, Qashqar shahrining paxtakli yezidiki kuzgi bug'doy bilan shalni birlashtirib, yilda 2 qatim hosil elishdek navbatlashtirib terish andisining birinchi bosqichlik sinig'ining muvaffaqiyatlik bo'lganligini dalilladi. Bu shu joyning ochliq hosilini muqimlashtirib, kirimini oshirishiga yangi yo'l hozirlab berdi. Tekşürüp ötküzü biliş nakmeydanda mutakhasiler grupisi yezikligideki osul ölçeş kaidesiyi kattık. Emel kılıp 507 mu tecrübe etizda osulunu umumizlik ölçeyip tekşürüp ötküzü bilişini kanat yaydırdı. Emeli ölçe sallık malumatını körüstülüşçe tecrübe etizda tuncuk etim teyirilgan şanlığın oturcu muhabeşi usulü 550 kişi bütün %33 kilogram bolgandı. Osul ölçeş mutakhasiler grupusunun azası Dıng Shen Chu mündaq dedi. Dan sani ve umumi başak sanını ölçüdük. Dastlabki hüküm arqılıq, yaxşı osul alğıl bolduğanlıqını bildik. Buğday bilen şaldın tan osul iliştin ibaret bu teriş endesini Qashqar vilayeti de umumlaştırışqa boludiken. Qashqar şehri paxtekli yezisinin şal makani deydigan güzel namı var. Ama qarovsiz mezgeli qısqı buluş, tuprak şorluşuş qatarlıq amıllarının çekilmesi uçurgaçka, şujaydaki terilugu yerlerden uzun mezgil yılda fakat bir kıtımlı osul elinip gelgen. Yerden paydalanış önümü nisbeten töven bulup, yezikligide osul aşırış yoşurun küçü toluq qozgıtılmağın idi. Küzgü buğday bilen şalını birleştirip, yılda şikayetim osul eliş sınıqı, oxşaş bir tecrübe etizde elip verildi. Şu yili aldı bilen bir pesil şorga çıdamlık şal terildi. Şal pişip, osul yığı belinğan denken, çeklik dekancılık vakti çın tutulup, arkadılla enizgi küzgü buğday terilip, bir parça terilugu yerden yıldı şikayetim açlık osulu eliş şıka aşırıldı. Şinjan Jungnun Haydao Biopentechnik Çeklik Şirketinin tür tekniki Dön Hauren, Türk kollektifinin baldır pişarı küzüge buğday sortını aldın tallaş, su oğutunu tənşeş, tizgilleş layihasını əlalaştırış, şorlu şipketken teyirliği yerlerini yakşılaş, baldır pişarı şalı sortını yürüşleştiriş qatarlıq bir qatar toplaştırılığan yezikilik teknikleri arqılıq. Buğday şal teyirişta eğiniz ornını cipsilaştırış vaxtı ciddi buluştak bu yadrolu qiyin məslini muvaffaqiyyatlik əlqılıqallıqı. Növbette şirketinin paxtekli yezisi de Teyirikçilik ailler bilen hemkarlı

Cumha Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumha Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Aziz radio anlıqıcı dostlar, programımızın ahırıda Anarxan nomliq naqşini dil aramanlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqa isilə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramını anlaşdıqlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roçan Güləyəm. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılıçatın abonçılar terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlağılı buludu. Radio anlağıcı dostlar, bu kayıtımki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış verimiz.

Sağlamlık haberleri sahibimizde yürek muskulunun kaytı ösüş, kuş kay güvene baykaldı degen haber dektanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini hem ailegi yetküzeyliği sahibimizde soğuk şebnem mevsiminde kandak kütünüş gerek degen mezmunda sözler birimiz. Radyo anlıkçı dostlar, hem de dektanlar programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Bu sahibimizde yürek muskulunun kayıtı ösüş kuş kaygüeni baykaldı degen haber dekdinlerde buludu. Yürek muskul tıkılması insanların hayatı ve sağlamlığına iğir tekdit saladığın asaslık keserliklerinin biri. Kanda kılıp ziyan kufçırgan yürekke kayıtıdın sağlam yürek muskulu ösüp çıkırış tibabet sahestikiler izcil duş kilovatkan kıyın meseleydi. Yakında Kuruqluq Armiya Erbi Tipi Daşı Şinjau Doktorxanası Mutexassislər Kollektivinin bir türlük əsli icadiyyat tədqiqatı xalqara jurnalda elan qılındı. Bu tədqiqatda yürek muskul hüceyrisinin köpiyişinin bir cüb Qoşkay güvenliğinin toğra tənşişige uçurğallıqını tunca qitim körüstüp berip, Genni birleştirip davalaş arqılıq içki mənbəlik yürek muskulunun qaytı özçini körnərlik ilgir sürüp yürek muskul tıkılmasını davalaş üçün yeni yol açdı.

0: Bu programımızın istansımız bilen Abdonum Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Hürmetli radyo anıqçılar, bu sahibimizde soğuk şebnem mevsiminde kandak kütüniş gerek degen mazmunda sözlep yerimiz. Bugün biz soğuk şebnem mevsimini kütüb aldık. Hava salkın buluştun, soğuk buluşku özgerdi. Tövende soğuk şebnem mevsiminde kütünişnin əbcəl çağrısını sözlep yerimiz. Soğuk şebnem mevsiminde 4 urun tonlısı bulmaydı. Soğuk şebnemden kiyin baş, boyun, bel, dümbe, put, buğumlarını ısık saklaşka alahide dikkat kılış gerek. Baş tonlısı bulmaydı. Baş, boyun, soğuk hava urulduğun asaslık urun bulup, zukam, götüleş, baş ağırış kadarlık bir aramlıklarını keltürüp çıkırdı. Şepki kiyip şarpı çekkende boyunni önümlik ısık saklıqılı buludu. Daim taşbaqının boynini sozu şerkitin doğrap, boynini aldı kaynigi sozup, andın on solga aylandırganda çarçaşni önümlik pesaytip, boyun omurtka iktidarını yakşılıqılı buludu. Bel tonlısı bulmaydı. Yaşanğallarda yanchi tedirci acizlaş. Bel, muskulu, zahim, nişqatarlıq alametler soğuknun təsirge uçurusa asalla iğırlap getirdi. Yaşanğanlar ətigən kəştə sırtqı çıqqanda jilitki kiyib alsa buludu. Onundan başqa radio gimnastikisidiki qorsaq dümbə hərəkəti və zonzi şərkətinin əmmisi bəl dümbəni nəhayti yaxşı ısıtdı. Daim işki qolunun alqınını öz ara uvulab ısıtıb, bəl qısmını sılab berişinin nəhayti yaxşı yanchini urğutuş rolu var. Put tonlısı bulmaydı. Putni ısık saklaşta qilin paypaq, paxtalıq sapmi kash kiyişdin başqa, yana kashta televizor görüş vaqtidan paydalanıp, putning uchida dassap turish harakatini peshanadan azraq tarchiqcha takror ishlasa bo'ladi. Harakatdan keyin putni ısık sovuqchilash lazım. Putdagi nurg'un refleks rayoni odam bedenining o'xshash bo'lmagan o'rinlarga o'tilib keladi. Putni chalab uvulaganda sing'irlarni bo'shitib, qonni jallandirib bütün bedenini illetidu. Dikkat kılışkı tegeçliki, sonun temperaturası bək yuqırı bulup ketmesliki gerek. 38 Celsius gradustan 42 Celsius gradusqıcı bulgan bir qadar muapik putna soğuculaş vaxtı 20 minuttan eşip ketmesliki gerek. Boğumlar tonlısa bulmaydı. Havanın özgürşi, öl soğuk boğum yaldoğu ağırqını iğirlaştırvetidu. Tiz boğumi adam bedenedeki asaslık iğirlik götürdüğün boğum bulup, sılıkla soyuqlıqi boğumlar arızdaki soyuq sılıklığı hesaplanıdı. Adamın tızıda 0.5 mililitr sılıkla soyuqlıqı bar bulup, sılıkla soyuqlıqının yepişkaklık dərecesi yepişkak aksıl miktarı bilen bevasta münasibetlik. Temperatura tövelligende sılıkla soyuqlıqıdaki yepişkak aksıl miktarı eşip, sılıkla soyuqlıqının yepişkaklıqını aşırıp, buğumlarının paaliyyatdige təsir yetkizidu. Hava soğukçağda yaşanğallar, balalar ve teni acizraq kişiler soğuktan saklanıp, ısınışqa dikkat kılıp, kiyimni tədirci köpeytiş lazım. Lekin pəsil almaşqanda kiyimni bək tez almaştırmaslaq. Ən yaxşısı qelin nepizlikini maslaştırıp, adam bedeninin soğukka qarşıturuş iqtidarını aşırıp, kişini teximi yaxşı ötküzüş gerek. Bedenini ısıq tutuşqa dikkat kılış. Yalan kiyim, kiyməslik mu soğuk şəbnəmdeki kütün işinin mühim noktası hesaplanadı. Soğuk şəbnəm mevsimide tövendeki kütün iş işlerini köp kılıp berin. Birinci, keç küzde yinçeni kuvvetləb, öpkige höllük elip kilidigan kurgaklıqının altını aladigan yemekliklerini köpürek yiyiş tavsiye kılınadı. Meselen, bayxı, akmur, nelopar urqi, kava qatarlıqlar. Küz pəsildi kütünüşdə kuvvet toluqlaş gerek. Kuvvetni xurçışkı bulmaydı. Çüçümel yemeklik öpkini ravallaştırışkı paydalıq. Çüçümel meyve köktatlarını muvapıq yiyişki buludu. Meselen, cüze, limon, anar, şoxla, vumi, üzüm qatarlıq pəsillik meyve köktatlarının təmi çüçümel bulup, həm öpkini qoğdaydı, həm çigər ixtidarını küçəydi. Küzde açıq, ğıdıqlaydıgan, yağdı etil durup pişirilgan, kavab kılıngan yemekliklerini, meselen laza, huajiao, yüpi, zencivil, songpiyaz ve varak katarlıklarını az yiyiş. Az içiş, yak yiyemezlik, içmezlik lazım. Açık yemekliklerini yiyişini azaytış arkalık, birinciden öpke hizmetinin ziyade eşip geçişinin aldığını algılı buludu. İkinciden açık yemekliklerin öpkeni zahimlendirip yançıyını koruduşunun aldığını algılı buludu. Soğuk şebnemde hava soğuk, etigenlik tamakta ısık, yumuşak yemekliklerini yiyiş. Isık umaç içiş gerek. Nomi nahayti yakşı tallaş bulup, tal aşkazanını sağlamlaştırış, bedenini kuvvetleş önüme giyge. İkinci, keselliknin, kurgaklıkının aldığını eliş üçün köpürek su içiş lazım. Her kitim hava soğuganda, menge kan noktasına giriptar boludağallar köpüyedü. Yürek, menge kan tomur keserlikleri tarihi xabarlar ettigende ve keşte muvapık miktarda su tutuklaşka alahide dikkat kılış gerek. Seherde su içiş arkalık aşkızın üçe yolunu su yoldurgulu buludu. Su kanı kirgendin kiyin, hareket bilen bile ter ve suyduk arkalık beden sırtına çıkırladı. Uxlaştan 20 saat burun muvapık miktarda su içgende kanını su yoldurup kan noktasının aldığını algılı buludu. Üçüncü, baldır uxlap, seher durup, muvapık hareket kılış gerek. Baldır uxlaş arkalık yançini yığışkı buludu. Seher durganda öpke rahatlanadı. Şuna turmuş ritmini tanşaşke dikkat kılış.
1: Yol koyuldu. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgir sürüş kanununu öğrenip, teşvik kılıp, ızcılaştırıp, Şincan'ın Milletler İttifaklığı terakkiyatı işlerinin yukarı sıfatlı terakkiyatını hakiki ilgir süreyli.

0: and speak.
1: At Icheng Prailing.

0: Yıl çeki birdek bolmaslık, ailelerge bölüp kenişki beciriş, tızımlaştığın kattık şartıgı uygun kelme geldikten, barlık ahalilerinin köçmez mülük çoğun küçük kenişkisini köp yılgıçı beciril meslekini keltürüp çıkargan. Bu kıyın mesele uzak müddet hal kılınmay, ahalilerinin mülük hukukunu bekitiş, soğudulışış, oburut kılış, nüposki elip mektepki kırış katarlık hukuk menfaatlerge tesir yetküzüp, amının ıltımaz talepi yığılıp, zidiyet, yoşurun hepi gevdülük bulup, asasi katlamını idara kılıştaki nuhtuluk meselege aylangan.
1: Muhakeme yığınında ahalla vekilleri, koçu başkarması hem mahalle hizmetçi kadımları kenişki becerişteki tosuk nokta meselenin sebebi hal kılış yolunu çöredep yüz durakken açtı. İki kanun meselesi mevkani köşmes mülükünü tızımlaş, yer başkuruş katarlı kanun nizamlığa koyup, dilo ahvalıgı birleştirip, yadrolu kanuni tügünlü retlep, kenişki beceriş hizmeti de saklangan, belgelimige uygun buluş, karakterlik tosalgu ve siyaset toskuni türmü türü aydınlaştırdı. Ahallar könlü bölüvatkan mülük hukukunun yıl çekini bekitiş, ailelerge ayırıp tızımlaş talepi, tarihtan kayıp kalgan meselelerini bir taraf kılış katarlık suallarga karata kanun meseleçisi kesipleşken ammabap düşündürüp kanunda belgelengen tertip belgelemege uygun buluş talepi hem hukukunu koğdaş yollarını uxturdi.
0: Şunun bilen bilen kanun meseleçisi otturdu turup müressa kılış, kanunçılık arıklık yetekleş rolünü cari kıldırıp, ahalilerinin keyfiyatını turaklaştırıp, ahalilerini namuvapık hukukunu koldaş şeklini çörüp taşlaşkı yetekleb, her kaysi taraflarının kanunçılık kramkisi işçi de beraber fikir almaştırışı, dostanı kengişçige hakiki türkü boldi. Yine okşaş türdeki meselelerini bir taraf kılış tecrübeleri birleştirip, mülük hukuki yıl çekip farklılık buluş meselesini belgelemeye uygun bir taraf kılış. Ailege ayırıp kenişki becerişinin mümkünçilik layihası katarlıkla doğrusu da kesbi kanun fikir tekliflerini oturgu koyup, keyinki kademde konkret hal kılış layihasını tüzüşünü kanunçılık terke bilen temellirdi.
1: Saybak Köçü Başkarımsı bu Oltırak rayonunun köşmes mülük kenişkisini beceriş meselesini sıcıl ızgoğlap teşürüp, alakadar funksiyelik tarmaklar kanun meseleçileri hem ahalli vekiller bilen birlikte kanun belgelemege uygun buluş aldıngı şartıda tarihtin kayıp kalgan meseleni hal kılış yolu üstüde pahal izdenip, kenişki beceriştiki tosuk noktalarını baldurak ravallaştırıp, 108 aylık ahalının kanunluk mülük hukuki, hukuk menfaatiga haqiqiy kapalatlı kılışını tırışıp kolga keltirdi. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prensibi.

Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyasını, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptan etiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hırmıtik Radyo Anguçla. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısını alışanlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendik mezmullarda alış bir yerimiz.
1: Güldünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Turpan şehri İtikot rayonudaki 53.700 mu yerdeki küzlük koğun pişip bazarga selindi degen mezmullarını dektinlerge sunumuz.
0: Kaltız peş mahirleri sahipimizde altın raylık organ işlerini başkuruş idarısının kadri Canlı'nın kenti turgan 4 yılda ameni yeteklep yezi kentlerinin kıyabetini özgertti degen mezmun deyiktanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde devletimiz açlık kesbinin yıllık sanayet umumi maksulat kımmetinin 4 trilyon 500 milyard yuandan eşişiden ümit bar qatarlı uçurlarını anladımız.
0: Radyo Anguçla. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku Sılışıtin abunçlar terminalı mazgademle anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlığı bulundu. Hem de deyiktiğinde programımızın tepsili mezmaları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radyo yuvanı uçuna. Altın küt pesilde yalkın tak iyi tikide meyve çivilerine okuş yeri etrafı kıtar aldı. Yakında Turpan şehri İdkut rayonunda küzlük kuğullar arka arkadan pişip merkezlik üzüp bazarga seliş mezgilgi kirdi. Özgücü yorukluk, ıslıklık şaraiti de küzlük kuğunun kent terkibi yeterlik toplangaçka erkaysı caylardaki soğudiyerler etizlarına yığılıp üzüş, ayırış, yeşki kaçılaş hizmeti mas kademde kanat yaydırıp çöl cezire şirin mol usul peslin kütübü aldı. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerge nezer seyipimizi köpçülükke Turpan şehri İdkut rayonundaki küzlük kuğundun mol usul

0: ilish manzarası doğrusu sözler birimiz.
1: Yalqın Tağ etkideki Astana yesi, Avat kentideki terikçi Wang Fengming'nin koğullıqı da inçke toru sızıqlı koğullar pelekler arısıga lıq dolgan bulup, koğunca dehkallar ettigen kestiki salkın vaqtını çıng tutup, yeni meyvelerini üzse, işçiler nek meydanda koğullarını derecigi ayırıp, tor köydürüp, abdumobilga kaçıladı. Turpanda yıldız tartıp, 13 yıldın buyan koğun teribatkan Wang Fengming koğun tavız terikçiliği da çoğunkır izdinip, yeni ögen güçüden tecrübesi mol koğun teriş mahirine aylandı. Bu yıl o bırakla 200 mo yerini hüttüge elip küzlük koğun teridi. İnçke etiz pärbişi ve evzel tabi işara et kıtayınıp, koğulluktan omum yüzlük mol hosul elinip, mol neticeler kolgu keltürüldü.
0: Terikçi Wang Fengming mundaq dedi. Men turpanın qoğun terib atqılı 17 yıl boldı. Turpanın qoğun teriş tabii şəraiti bir qədər yaxşı. Küz fəslində gün nurunun düşüş vaxtı uzaq. Temperatura fərqi çox. Qan tərkibi bir qədər yetərlik toplundu. Faqat yaxşı pərviş qılsaqla sübütümü nəhayət yaxşı buludu.
1: Astana yesi Avat kentide bu yıl 12 000 mo yerge küzlük koğun terilip, Ediqut rayonidagi küzlük koğun terikçilik kölümü en çoğun kent bulup kaldı. Küzlük koğulları arka-arkadan pişkandan keyin, tehimu köp sodigerler bu kentki kelip koğun setip algan bolup, Dövlet bayramının aldı keyinde setiş yukarı pallisini kütüp eliş mülçerlendi.
0: Ediqut rayonluk yezi iyiliki yezilerini maşınlaştı turuş terakiyat merkezinin Astana yezisi Avat kenti turuşluk birinci şuji hizmet atırtın başlıkı neyim kıyım tonuşturup mundaq dedi. Bu yıl koğunun tatlılık derecesi təmin ait yakış boğuldu. Sırtın kelgen nurgulğan soğudu yerler kelip mal zakas kıldı. Setiş yolları xeyli yakışı. Koğundan ibaret bu yakış kesip tayınıp yurttaşlarının kirmimi açtı. Ular mı Koğun'u devamlı yakış derip, bizden bu yerinin markasını berpa kılıp, köpçülüktenin turmuşunu barğansır şehrin ötküzüş imkaniyeti iyi kılıdı.
1: Mokim Elaspit'teki tayiniş arkalık Astana yesinin küzlük koğulları, başka caylardaki köplügen soğudigarlarını yıl boyu bu yerge kelip koğun setiveleşke celip kıldı. Dövlet işçiden kelgen setiveleş soğudigarları bazı da yıldız tartıp, nek meydanda koğun tallap, mal tekşirip, seçil mal tolukladı.
0: Közlük hoğunun 10 uçluk setleşi hakiki kapalı tıkılış için Astana yezlik hükümet bir tereptin bütün memleketten arkayısı caylardaki soğudgarlar bilen teşebbüskarlıkla odullaştırıp, setiş süpüsü korup, setiş yollarını kena etti. Yani bir tereptin yezlik teknikleri ve kent kadrlarını etiz başlarına çoğunkur çöküşke oranlaştırıp, terikçilerle yardımlaşıp, kent miktarını ölçep, meyve çivi süptinin katlı kontrol kılıp, bazarga silingan her bir koğunun süptinin ayla buluşuğa kapalatlık kıldı.
1: Egilnişçe Ediqut rayonida bu yıl 53.700 mo yerge terilgan küzlük koğun umumi hosulunun 50.000 tonna etrafıda buluşu mülçerlengen bulup, asaslık Sejomni yürüşlük sorutlar terilgan. Közlük koğunni yığış 10 çayının ahırıgıcı davamlaşıdıkken, Dövlet bayramı meskilede setiş yukarı pallisi kütü veylingan bulup, özgüce koğun kespi dehkallarının kırımını aşırışka sicil törtkü bulup, yezi kentlerini güllendürüşke küç koşkan.

0: yerini top kaplap etraftaki aşu amma nahiti cepa tartattı.
1: Kentinin kıyafetini yakşılaş, kakas tağını tüzeş üçün canının longşen teğini tasalap, közütü supsi yasajını karar kaldı. Bu yip yeni kuruluş tasavvuri kent kadrları ve kent ahalalarını destipidala hatırcam kılalmadı. Kent Ahaliler Komitetinin müdiri Mehmet Yusup Erbican bundaq dedi.
0: Uyardımı yol yok idi. Şu çağda Can Şuji bu işini eğitkanda könlümde işenç yok idi. Lekin Can Şuji işenç bilen çok muvaffakiyet kazanımız dedi. Can'ın kuruluş meblağını en zor derecede tecep. Kuruluş tenerkine tüveltiş için kenti duruşluk hizmet etirtini başlap atakıda aldığı ötti. Bütün kentki her millet ama yaşangallar, yaş özmürler ten atılınıp özgüdün taş kiziş, taş yütkeş, taş tuşuş hizmetine katlaştı. Can'ın mundak tonuşturdu. Bütkül kuruluş çeriyanda bütün kentte her günü taş kazdıgan, taş tuşuydugan kadırlar ama cemi 20 min adam kitimden açtı. Çöl bayamanda soğuk candın ütüdugan bulup, köpçülük kahretan soğuktun korkmay, cephadın baş tartmay, bir kış bir taştın igiz süpüber pakıldı. O mundak dedi. Küçlük yaşlar çoğurak bir taşını yötkedi. Küçü acizrak kişiler öz kötürelgidek taşını yötkedi. Şuna bu nokta minin ait tesirlendirdi. Amının koluş bolsula biz erkandak canlı kalbi kılalayımız.
1: Közütü süpüsü bütkendiğin kiyenini ilgiriki kakas tak çoğusu yip yeni tüskü girdi. Tekşi, kent ketken tak çoğusu, kent ahalıları aram aladığan, seyli kılıdığan, balalar oynaydığan yakşı caygaylandı. Küçük balalar daim közütü sıpsıda turup, tutaş ketken çigirali niyesige yıraktan nezer taşlap, pehirlengen halda ata anısının çigira birinci sipide çigira çarlap kogdavat kallıkını eğitidu.
0: Urup tukallar çigiranı kogdavatkan, amma dövlet çigirali niyesini kogdavatkan, İllik adi görünüşler taştın kopurulgan bu iğiz supuğa çoğunkur mena biğişlağan bulup, Longşen Küzdüş Munari mu şunundun başlap, muşundak atılıp geldi. Otur Karacul kenti çigra liniyesine yakın bulup, bütün kentikler 23 kilometrelik çigra liniyesine baş kurup kontrol kılıp durdu. 244 çigra kovduğucu yıl boyu iş orunda çıngı durup, keç gündüz çigranı çarılap nöbetçilik kılıp, Üntünsiz halde çigiradaki kentlerinin inaklığı hatır cemlikine koğdumakta. Bu münbet tıpraktımı adalet yolu da pidakarlık körüstüdüğün, pidakarlık körüstüp çigiranı koğdaydıgan adli kahramanlar her vakit varlık gelmekte.
1: Başbaharının birinci keçisi, kentki çarvıcı, Gülcan koşnasının koy kotununun aç böğrünün hücumuğu uçurap, koy padallarının ürküp getip, kollektif mal mülkünün gayet zor ziyan uçuraş kalpige duş gelgenlikini baykadı. Xatarlık ciddi peytte o özünün bir xatarlıkıge karamay, baturluk bilen aldığı berip, kuruk kol böğrünü koğlap, koşnasının mal mülkünü bütün küçü bilen koğdap, en ahırda zor sonmalık ziyandan saklap kaldı. Bu ceryanda özümü eğir yarılandı. Onun adalet yolu da pidakarlık körsetken, ailesini söyüp, çigranı koğduğun, koşnaları bilen inak ötüdüğün kımmetlik ruhini takdirleş üçün kent muzakere kılış arkalık Gülcan'ı çigra koğduğucuları koşunuğa resmi kobul kılıp, çigra rayondaki ammının samimi mesuliyetini evlat mu evlat yetküzüp devamlaştırıp geldi.
0: Küzdüş süpsi igiz kat götürüp kadırlar bilen ammının kalbini bir gizic bağladı. Can'ın yana hizmetinin muhim noktasını amının kırımını aşırıp bir işe koyup, çigra iğizdeki amının çigranı yakış koğdaş, şundakla yakış günge eriştürüşke bel bağladı. Karacol yesinin ezelden oğlak tartışış bazri diyen güzel namı var. Oğlak tartışış at beygisi şu cayda uzaktan buyan varıslık kılınıp gelgen en enevi örüp adet faaliyeti bulup, amüvi asası çoğunkur örüp adet keyfiyatı koyuk idi. Can'ın mundak dedi. İlgiri ölçemleşken meydan bulmağışka türlü örüp adet musabıkları pekat kakas boş yerde ötküzületti.
1: Can'ın bunun üçün Cansu Күншәннің Синжанға нишанлық ярдан беріш қомандалық штабы білен ба алмаслышып, ерек беланны тәшәпізгарлық білен доклад қылып, түрлеріні қолғы кәлтіріп, 2 миллион юан одыллаштырыш мәблағыны муапықиятлік қолғы кәлтірді. Фүчел сіжіл құрлыш қылыш, өткелге пұқты қадам білен ожым қылыш арқылық, Әсли әлірі мөкеммәл, ұқтыдары толық болған, өлчемләшкен оғлақ тартышыш бәйгі мәйданы қақас төпілікті қат көтірді. Кәнтті оғлақ тартышыш бәйгі үйірішлік мәдәниеттен тәрбие пааліетлері даимлық өткізіліп, мұсабықы өткізідіған мәйдан болмаслық тарихы білін өзіл кесіл қошләшді.
0: Жаңнин әсләп мұндақ деді. Құрылыш біткенден кейін есімді қылышча тұңғы қытымдық мұсабықыда омының әммісі гүлдіраз алқыш жаңратқан еді. Мен шұндақ құшал болған, шұндақ іптіқарланған едім.
1: Қаққас төпілік мәдәниеттен тәрбие мұсабықы мәйданыға өрп адет бейш кәсбіге айланды. Daimlaşqan örp adet musabıqılırıgı tayınıp, kentnің mədəniyet sayahat ayatı küçini özlüksiz urğutup, cəmi kütü velinğan sayahatçi 120 000 adam qitimdən eşip, sayahatçilik universal kirimi 700 000 yöndin aştı. İlgirki qom boran uçup durduğan çöl cəsirdiki kentdə yezi kentlərini güllendürüşçiki yarqın beyiş gülü əqiqi porekləp etçildi. Жаңның 4 yıl кентті чың тұрып, 4 yıl бүтін вүжуді білін қызмет қылыш арқылық әмәлі мәсуліетчалықы әң чоңқұр мұхаббетінің әммісіні чигра иғызыды ке бұ мұнбәт тұпырақты қалдырды.

Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Eñini Mustahkemlep, Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Kuruluşını Alğı Süreylik.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanuni
1: Arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
2: Radyo anlayıcılar. Anlayıcılarla Munbet Tuprak programısı. Programımızda men ve mening vatanim Cumhuriyet unutmaydı ve men ve mening vatanim Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret iki sahipini köpeytip tasdik kıldık. Bu sahipimizde radyo anlayışlarına devletimizin tövbekar şahslarını tanıştırmız, Tianshan'ın canubi ve şimalıdaki kurguçlarının hikayelerini sözlep birimiz.
3: Hamda anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Mening Vətənim Cumhuriyet Unutmaydı alahida sahibisi.
2: Qadirlik dostlar. Cumhuriyetning tarix sahibisiga chaqınıp turgan isimlar oyulgan. Hamdi Mən və Mening Vətənim Cumhuriyet Unutmaydı sahibimizde Yümin bilen tunishib chiqamiz.
4: Yümin 1926 yılı 8. ayda Tianjin Ningxi'da tuğulgan. 1944 yılı imtihandan ötüp Beijing'da şöke kubul kılıngan. Mektepteki mezgilde neticesi baştan ahır aldınqı orundu turup Beijing'da şödeki köp yıllardan boyan körülüp bakmağan yaxşı okuğuçi dep itirap kılıngan. O bütünlüğü yeni cungu terbiyelip yetiştirgen alım bulup, əzəldin çet elgi çıkıp okup bakmağın. Yapuniyelik fiziki alimi Chao Yongzhen, yelan onu cungu terbiyelip çıkan mutakhaslarının töncüsü dəb tərifligen.
2: 1961 yılı Yümin buyruğu binaen Vodrod bombası nəzriyesini aldın tətqiq qilish qatnaşqan. Bu, onun hazırgıcı erişken atom yadrosu nəzriyəs tətqiqatı muvabqiyyətlerden vazgeçib, nam şərpini yoşurub yürüşüden deyrək bir etdi. Şunaqtımı o şikilənməsinin pəqat dövlətmanı ehtiyaclıq bolsıla, çoxum bütün küçüm bilən terişmən digən.
4: Vodrod bombasını tətqiq qilib yasa şəraiti intayın cəbalıq edi. Aynı çağda dövlət işçidiki birdən bir kristal lampalıq kompüyotörünün Vodrod bombasını tədqiq qilishiga hər həftədə təxminən 10 saat vaqt qaldırılğan idi. Onun üstünə köpincə yerim keçidi bolardı. Yümin kollektivni yetəkləb, çot və hesablıqıçı tayınıb, nəçə 10 minliğən hesablaş qayğısıdiki qiyin məsələlərini bir-birlə pəl qıldı. 1965 yılı 9. ayda o kollektivine başlayıp Şanghay'a berip 100 günlük hal kılığı canlı kanat yaydırıp san sanaksız sallık məlumat içinden Vodrod bombası sığlık yadrosunun içki köyüş kanuniyetini sezgürlük bilen baykap. Prinsip materialdan tartıp kurulmağıca asası cahattin mükemmel bolgan fizikilik layihiyeni şekillendirdi.
2: 1967 yılı 6 ayının 17 günü Cungo'nun tunji Vodrod bombası muvaffakiyetli partlatıldı. Atom bombasının

Bu yıl 8. ayının ahırgıcı devletimizin ultra gerbi kısım yezir ayılarıdaki tez yollanmını kentlerge kirgüzüş bu içe poşta arkalık tuluk kapalıdan dürüş meksul sınav noktası kılıngan 17 sınav nokta mahiyesi. Şiriki 2939 iştatlık kentte tez yollanmını kentlerge kirgüzüş işe aşırılıp yıl 5'de bekitilgen sınav nokta nişani bir kadar yakış tamamlangan.

0: Medeniyet yadigarlıklarını umumüzlük tekşürüş, ütkel gücüm kılıçının akırlış baskıcığı kırdı. Yeniden tüzüş kırgızılgen medeniyet yadigarlıklarını kogdaş kanuni resmi yolu koyuldu. Devletimizin tüncü medeniyet maraslarını kogdaş ve onun varsız kılıç doğrusudaki 15. 5 yıllık planı ilan kılınıp yolu koyuldu. Jonghua medeniyelikinin menbesini tekşürüş kuruluşu. Jongo arxeologiyasi qatarlıq zor türlerde üzlüksüz yeni ilgirleşle kolgu keltürüldü. Devlet medeniyet bağıtısı kuruluşu tertiplik ilgiri sürüldü. Gülünüş medeniyet gazinisi. Jongo'daki her kaysı sulalıyla ressamlık kamusi qatarlıq zor medeniyet kuruluşlarda mol neticiler kolgu keltürüldü. Jıngdıcın kol üner sapalçılık mıraslarının dünya mırasları tizimindeki kırgızılışıge ergişip, devletimizin dünya mırası umumi sani 61 yetip, İtalya bilen birlikte yer şağırda en köp boldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatının gayri maddi medeniyet mırasları tizimindeki kırgızılgen tür 45 bulup, dünyada birinci orunda mukim turdi. Jonghua münevver en-enevi medeniyetini icadi özleştiriş, Enhui Tangmo'daki 1000 yıllık kadimi kentini seyli kılıp, Cenibi Enhui ahalılarının özgücü örüp adet pırıkını yiz kılıp, abidi örneklerini besip, belik panusu yasıdı. Şehir, yeza, kent, çok küçük koçalarda Jongo sayayeti umumüzlük callandı. Nurgun caylanma çigradın kırış mülazimetini devamlık ele alaştırıp, sayahatçilerinin Jongo'yu kilip yes kılıç derecesini östürdü. Yakında Şanghay Kiçik Sayahati Mülazimet Merkezi tesis kıldı. Zhejiang çigradın kırıp sayahat kılıç akıl mülazimet supusunun derecesini pütülle yeni östürdü. Ekli musab planı, bir közneklik bilet zakaz kılıç, çigra alkıp çıkım kılıç, Çigradın ayrılganda baj kaytırış katarlık köp hıl iktidarını işkiselip, çetelik sayahatçilerinin ravan yol yürüyüşü, könüllük sayahat kılışıga yardım bedi. Jongo medeniyetinin özgit şehri küçü, köp menbelik medeniyet sayahat menzirsi ve bihater ictimai muhit bu yıldın buyan çetelik sayahatçilerinin çigradın kırış sayahatini devamlıq callandırdı. Devletlik köşmelerini başkuruş idarısının sallık malumatının ayan buluşça bu yılının aldınki 8 ayda memleket boyunca çigra eğizlerde tekşürülgen çigradın kırıp çıkan çetellikle 61 milyon 287 bin adam kıytım giyitip okşaş mezgildikidin 19.15% aşkan. Tor sayahat süpsinin sallık malumatını görüştülüşçe 2026 yıldın buyan çigradın kırgen sayahatçile Jongo'da otur hesap bilen 5.1 gün turgan. Bu okşaş mezgildikidin 11% aşkan. Jongo sayahati Jongo'da setibiliş bütün dünyanı jalıp kıldı. Tehim köp çetellik sayahatçile ekran arkalık Jongo'nu düşünüş bilenla kana atlanıp kalmay, belki Jongo'u bir vasıt kırıp Jongo'nu his kıldı.
1: Stansımız haberi. 2027 yıllık 33. növbetlik Changchun Dünya Ali Mektep Okuguçları Kışlık Tenerket Musabıqısı kilerili 1. ayının 15. günüden 25. günü geçe ötküz oludu. 10. ayının 7. günü musabıqa 100 günlük tətür sanak baskıçıgı kirdi. Meşel, midal ve musabıqa muzikisi merkezlik ilan kılındı. Bununun başka Changchun'daki 10 Kışlık Tenerket Musabıqısı meydan sarayının hemisi pütüp tekşürüp ötküzü ilindi. 33. növbetlik Dünya Ali Mektep Okuguçları Kışlık Tenerket Musabıqısı da 12 çoğun tür, 97 küçük tür tesis kılınıdı.
0: Emdi kıskı memleket haberleri anlattımız. Muhbirinin Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin ilgilişçe, yakında Yaşangallarının halıdın haber iliş esleyeleri imaretlerini layileş ölçümüge kısmen tüzütüş kırgızılıp, davalaş bilen kütünüşünü birleştiriş. Salametlikni esligi keltürüş bilen kütünüşünü birleştiriş ve yuqumluk keselliklerinin olduğunu eriş layihasi.

Tihamo köp yeşil kuvvet koşup, yer şari kilimatını tüzeşke Tihamo köp cungu töhpüsünü koşudu. Hürmetlik radyonluk uçula, bugünkü Dünya Nazar programımız Müşer'de ahırlaştı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilen Sumret Yasin. Növetçi muharari Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurban Nısa Cappar.

Kıdırlı dostlar, ona vat kralat sen et sahnesi programımızı. Programımızda her millet halkına nadır nakşı müzikleri huzuruna da buludu. Hem de yaşlı küyü namlak nakşını huzuruna da sorunuz.

Kadirli dostlar, programımızın devamı açtığımız Alavut Kırınla Sənət Səhnisi programımız Ər Millət Xalqının Nadırı Naqşı Muzikdir huzuruna bulu atıdı. Hem de Arzulamlı Kazakçı Naqşı'nın huzuruna sunumuz.

Kıdırlı Dostlar programımızın da anlaştığımız. Şimdi Kazakçı nakçılardın dostluk nakçısını köyü aramınlar sunumuz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın sanat sahnesi programımız bu canlı çıpayalım. Programımız ne? Dutarım namlık nakış bilen ahırlaştırmız. Hem Allah'a bəxt, amet, salamet gerb olsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşdıqlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roçen Güləyəm. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan.
2: Əlahidə səhibsi.
1: Qədirli dostlar, bu səhibimizdə Li Yanyan'ı tanıştırmamız. 1928 yılı 11 ayda Li Yanyan Hebi ülkesi Changli'nin hiyasındaki bir namrat dehqan ailesi doğulgan. Küçük turupla bay ailenin çoşqullarını beqip bergen. 1945 yılı 10 ayda o Changchun'da harbiy sapga qatnaşqan. Şunundan itibaren inqilab sapriga atlangan. Li Yanyan ilgiri kiyim bulup azatlık urşi. Şanshida banditlarını yoktuş. Amerika cahangirlikige karıştırıp Çavşenge yerden biriş urşi. Çegra mudabiyya urşi kadarlık çoğun küçük canlarge 20 neçik itim katnaşkan. Liaoşin urşida o turşluk zonglu Xeyşendiki tosup zerbe biriş cengege katnaşıp Özeden netçe esse köp düşmen armiyesige tosup zerbe birişge mesul bolgan. O septaşları bilen keçilip, yüz netçe çakırım ciddi herbi yürüş kılıp, işki putu bilen düşmenin abdumobilini yenip, istihkamni 3 gün çın saklap koşunu kısımlarının düşmenni muhazirigi ilişi üçün kımmetlik vaxtını kolgu keltürgen. 1951 yılı 3. ayda, Li Yanyan pedailer kısımga ägişip, Yalujiang deryasından ötken. 10. ayda o pedailer kısmı malum yin 7. liyanının jidao yuanı bolgan. O turşluk yin buyruqı binaen koldun ketken 346 bütün 10'dan 6 igizlik rayonuğa kaytırma zərbigi ötken. Bir keçi keskin jan kılış arqılıq bütün yin 5 tağ çoğusunu kaytırıp algan. Lekin kısımda ölüş yarılınış nahayti eğir bolgan. Simsiz telegramma aparati partal tevetilip, yukarı bilen bolgan alaqı üzülüp kalgan. Düşmenin növetleşip kılgan küşlük hocama astıda Li Yanyan ilgiri kiyim bolup, bəşkettim kısımını tertip kiselip, töt liyanını maslaştırıp, can kılışqa təşkillip, küşlük rıgbetlendiriş şuarı arqılıq gəlibi kazanğanda kısımını baturluk bilen Alğı ilgirleşke ilhamlandırıp, ciddi ahvalda aldınkı sepni turaklaştırıp, xatardın kutuldurgan. O kısımını başlap, düşmen istihkamını arka arkadan işgal kılıp, düşmenin neçikitimlik kaytırımı hücumini çekindirip, Amerika armiyasının 600'dan artık adamını öldürgen ve yarlandırgan. Pedagiler kısmı baş iştabi, yoldaş Li Yanyan, Cangda, Gәлбі қылышта әл қолғычы рол ойнады деп баға берген. Орыштың кейін оныңға бірінші дәрежілік қәхриман деген нам беріліп, алахиді қызмет көрсетті деген шәрәпке ерішкен. Чаушен жан мейданыдың зәпәр құчып қайтып келгендің кейін, Ли Яньян дөлет модабия ішлерға давамлық атланған. 1979 елі, Li Yanyan, Çegra Mudabiyya uruşuğa katnaşıp, köp qetim aldınqı sep bazılarına çoğunqır çöküp, işki qetim üçüncü dərəcilik xizmet görsətken. O, baştan ahır peş qədəm qəhriman, peş qədəm

0: Hemde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim, Tianşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbeti Allahidi Sahibisi.
1: Bu sahibimizde 49 yıl ayın nuruğa uxşaş, Çigra rayondaki ayallarının sağlamlıq yolunu yorutkan Mahinur Niyazını tanıştırımız. Uyğur dilida Mahinur, yoruk ayın nuri degen mənini bildirdi. Avtonom rayonluq xalq doktorxanası ayallar bölümünün müdir vıratçı, Profesor Mahinur Niyaz, xuddi ayın nuruğa uxşaş, Tianşanın canubi ve şimalıdaki ər millet ayallarının sağlamlıq yolunu yorutdi. Mahinur 1976 yılı Şanghay tipida şönüp ütküzüp, Avtonom rayonluq xalq doktorxanasının ayallar keselikleri toğut bölümüne gelip 49 yıl işledi. 20. əsrinin 70-80 yıllarda Cənubi Şinjan yezilirde köz qaraş mütəəssib, davala şəraiti orqıda qalğan bolğaçqa balıyatqı boyni raki köp görlətdi. Her kitimlik yatak tekşürgende ağırık azabını tartıbatkan at sınırlarını görgünümde yürüküm piçak bilen tılgandak bulatdi. Bu azab onun kat'i kesimine aylandı. O baliyatku boyunur akının altını eliş davalış yolunu çoğum tepip çıkımen dep irada bağladı. 2005 yılı Mahinur Aralla 100 min yuan iş başlaş məbliğini selip, kollektifini başlap, Təklimagan qumlığının Cənubi Qırbekidiki Xotan, Keriya Qatarlıq nahiyyelerge çoğunqur cöküp, öymü öy kirip, bir təkşürüşini qanat kaydırdı. Qumburan, həmmi yerini qaplağan kentte, kündüzi bir təkşürse, keşte soğuk su bilen quruq nan yedi. Çat, Yırak yezi pazarlarda her günü kessaat 9'da tok toktısa, ular kol çırkını yandırıp, davamlı hizmet kıldı. Koelon teğinin şimali etkide temperatura 0'dan tüven 20 Celsius gradus bolsımı, ular yotkanğa uğrunup, sallıq məlumatlarını kirküzdi. En köp bolğanda kollektip 5 günde 5000'dan artıq ayalını tekşürüşünü tamamladı. Her kançı cepa tarsısaq mı, çarçısaq mı? Bir mu bimarını tüşürüp koyuşku bulmaydı, dedi o. Köp yıllardan boyan kollektif cem'i 360 min adam qetim. Bir mu bir tekşürüp, Şinjan'daki tonji baliyatku boyunu raki sallıq məlumat ambırını kurdi. O 49 yıl doktorluk kılıp, 20 min'dan artıq operasiyanı tamamlap, 9 min'dan artıq eğir keselini kutkuzdi. 56 magister ve doktor terbiyeliydi. Bimarlar onu görsekle biz hatır cembolumuz deyişdi. 2024 yılın 9. ayda Mahinur Memleketlik Milletler İhtipaklıqı Tərəqqiyatıdaki Nəmunit Şəxs degen namğı erişdi. 2025 yılı 9. növətlik Memleket Boyeca Əxlaq Nəmunitisi ismini Ataş Mukabatıqı erişdi. O şan şərəb aldı da mundaq dedi. Şan şərəb mağılı mənsub əməz. Bütün kollektifqə mənsub dedi.

0: قان راكى ئەمدى ساقايماس كېسەل دەپ ئېنىقلىما بەرگەن ۋاڭ جىنيى بىلەن تونۇشىمىز.
1: مەن ۋە مېنىڭ ۋەتىنىم تيانشان ئوغۇل قىزلىرىنىڭ دۆلەت مۇھەببىتى سەھىپىمىزدە ھەر بىر ئادەم ئايدا بىر يۈەندىن 20 يىل ئىئانى يىغىشنى داۋاملاشتۇرغان ئەيساجان نىزامىدىن توغرىسىدا توختىلىمىز.
0: يارقىن ئىسىم سەھىپىمىزدە 2025 يىللىق ئاپتونوم رايون بويىچە ئالىي پەن تېخنىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشكۈچى لي شۆيۈەن توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز.
1: پروگرامىمىز يەنە شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ يېڭى تاراتقۇسى سىلۇ شۇتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىدا ماس قەدەمدە ئاڭلىتىلىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت ئىلگىرىكى پروگراممىلارنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ.
2: شىنجاڭدىكى يېڭىلىقلار.
1: Yakında Tian Shan Padişah Nakşisi, Tağ Deniz'in halkıgan uçuruşuş, Şinjan Bayınqölün Oblasti Bayınbulak Koyi Rayon Amevi Marksi ve özgeçi yezi igilik məhsulatları Çingdao məhsulat bahalap bekitiş, tonuşturuş yığını Şendun Çingdao'da ötküzüldü. Paaliyette tört türlük işlep çıkırış setiş hemkarlık gelişimi imzalandı. İmzalanğan umumi kelişim somisi 10 milyon yenge yetip Bayınqölün oblasti hatta Şinjanın ala süpetlik dihqançılık çaruçılık məhsulatlarga şarkı kısım bazırını eçiş, şarkı kısım bilen garibi kısımının kəsb əmkarlıqını çoğunqurlaştırışqa yukarı önümlük udullaştırış supsi hazırlap berildi. Faaliyette Bayınqölün oblastının özgeçi dehqançılık çaruvçılık məhsulatlarını körgezme kılış məxsus rayonu təsis kılınıp, Bayınbulak yürüşlük koy göşü məhsulatları, Rüyen sütçilikinin türlük süt məhsulatları, özgeçe süt harıqı, Fangşan, Zhuangyuan, Yenci oymalıqı üzüm harıqı qatarlıq əla süpətlik məhsulatla mərkəzlik körgezme kılındı. Bu qıtımqı tonuşturuş supsuğu tayınıp, Şinjang Shandong, Şinjang Fujian'deki nurgun karxana nişallıq seteveliş sete şəmkarlıqını muvaffaqiyyətli hasıl qıldı. Bunun içində Şinjang Tianshan çaruvçılıq çəklik şirkəti Shandong Hınxı xalqara soda şirkəti bilen 2 milyon yenlik qoy göşi sete şəmkarlıqı imzaladı. Şinjang Rüyen sütçilik çəklik şirkəti Qingdao Şinjang Çoğun aşxanısı bilen 2 milyon yenlik süt məhsulatları setiş zakaz kelişimi imzaladı. Xıcın nayesi Bayınbulak Cinshin çaruvçılıq tərəqqət çəklik şirkəti, Qingdao yer belgesi danlıq marki ticareti məsləhətçilik çəklik şirkəti bilen 3 milyon yenlik qoy göşi seteviliş setiş həmkarlığı imzaladı. Şinjan Surigı təminləş zəncirinin başqırış çəklik şirkəti, Fuzhou Shanda Şenlinli ticaret başkuru çeklik şirketi bilen 3 milyon yenlik koy göş setiş hemkarlıkını bekitip Bayınqölün oblasının kala koy göşi süt məhsulatları bilen şarkı kısım bazarını bivası təminləşdi ki işlep çıkırış setiş zəncir sıman yolunu ünümlük ravallaşdırdı. Tonuşturuş yığını da alaqadar məsullar Bayınbulak koyu süpətlik barkı kuruluşu, kəsb gölümü, işləb çıxırış ixtidari kapaleti, həm bazar həmkarlıq əndiyisini çördəb, təfsili tonuşturub, Bayınqölün oblasının zamanıvi dihqançılıq çarıvçılıqını ölkəmləşdirib, köləmləşdirib tərəqqi qıldırış nəticələrini umumizlik namayan qıldı. Faaliyet mezgilinde mesul bulup ötküzgen terep, özgeçi dikkançılık, çarıvçılık mesulatlarının yakşı mesulatlarını tavsiye kılgıçlarını teklif kılış. Şarık bilen garip hemkarlıkıdaki yezi ilgilik mesulatlarını öz ara almaştırış, kuvvet koşuş, ortak bahalap bekitişini başlaş murasimini mas kademli kanat yaydırdı. Hem nek meydanda koy bahalaş halkısı arkalık yığınğı katlaşkan sodigerlerge egizlik koy göşünün özgeci temini bivası iz kıldırıp bazarının Bayınqölün oblastının ala süpetlik dikkançılık çarışılık məhsulatlarına bolgan tonişi ve itiraf kılışını genimi östürdü.
0: Yakında 2026 yıllık Aqsu şehrinin medeniyet Sayahat bo'yicha almashtirish va tashviq qilish kengaytirish faoliyatining 4-chi bekiti Xangzhouga yetib keldi. Zhejiang bilan Aqsuning Cho'ngqur Shinjangga nishonliq yordam berish do'stligiga tayinib, Aqsu shahri Yipak yo'li manzarasi, xalq urf-odati

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyon

rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: qılıbatqanlıqını bilib, o mu bir kişilik küt çıqırışını uylağan idi. Şirket Partiya Komitetinin şocesi onunğa. Siz yalğız işləvatmaysız. Biz təşkil. Siz alğı ilgirlisiniz. Biz toluq kapalatki ege qılımız, dedi.
1: Aradın 20 yıl ötüp getdi. Bir yuan planı boyunca cemi 2 milyon 200 milyonun artıq iyanı toplanıp, her millet amığa 4400 adem kıtının artıq yardım verildi. Yardımge eriş küçüle mektep dervasından çıkan ikin yine yeni iyanı kılgıçlığa aylandı. 2026 yılı 8. ayının 31. günü Eysacan, 2. Türkümdeki, Cungu'daki yakşı kişiler tizimlikedeki başkalağı yardım verişini hoşallıkta bilgiçiler tizimlikeden oran.

0: hashamatchilik qilmaylı. Yeni stilni avj aldırıp söz hareketimizde ülgü bolaylı.
1: Tamak üstili medeniyiliki, ijtimai medeniyiliknin ixtijam kvartiyisi. Tamak ısrap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaxt ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtijam kvartiyisi. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlaylı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit
3: gelişiğe 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Gelişiğe 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tiyəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tiyəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
4: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hırmıtik radyo anlıkçıla. Şincan radyo televizyon stansının Mumbet Pırak programısını anlaşılanı karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendik mezmullarda alış bir yerimiz.
1: Güldünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Turpan şehri İtikot rayonudaki 53.700 mu yerdeki küzlük koğun pişip bazarga selindi degen mezmullarını diktinlarga sunumuz.
0: Kaltız peş mahirleri sahipimizde altın raylık organ işlerini başkuruş idarısının kadri Canlı'nın kenti turgan 4 yılda ameni yitekleb yezi kentlerinin kıyabetini özgertti degen mezmunda yıktığına buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahipimizde devletimiz açlık kesbinin yıllık sanat umumi meksulat kınmetinin 4 trilyon 500 milyar yuandan eşişeden ümit bar Katarlı uçurlarına anladığımız.
0: Radyo Anadolu.

0: Yan zeminin terakkiyatını oylab, her millet amısının turmuşunu könlüge püküp geldi. Bu çoğunkur muhabbet, tağ, deniz halkıp, çegra rayonunu illetip, ilgirleş yolumuzunu yorutdi. Çoğunkur muhabbet, Tian Shan'ı uzuklandırdı. Hazır, minnettar bolup, cesaret bilen ilgirleydiğen peyt. Yeni tarihi başlanış noktası da Abdonom rayonluk 11. Qetimlik partiya kurultiyi pat aradı ihtiladı. Bu her millet kadrları amısının siyasi turmuşudaki çoğun iş. Şundakla ötken işlerini davamlaştırıp keyinki işlerga asas saladığan yip yeni başlanış. Bu 5 yılını eslesek Şincan baş şuci Xi Jinping'in gamhorluğu çoğunkur muhabbetini ilgirleş hareketlendirgüç küçüge aylandırıp baş şuci körstip bergen yöneliş boyuca yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq delcayıda umum yüzlük izcillaştırıp cemiyet mukumluğu ve ebedi eminlikten ibaret hizmet baş nişanını közlep Cunghua milleti ortak gevdesi enini mustekemleştin ibaret asasi liniyeni zit çöredep her millet kadrları amısını ittifaklaştırıp ve yetekleb, Tian Shan'ın cenubi ve şimalada Cunguca zaman yulaştırışının yip yeni sahipsini pütüp çıxdı. Stansımız bugündün başlap yeni idiye, yeni seperge yetekledi. Şanlıq 5 yıl digen sahipi içip, 5 yıllık özgürüşünü umum yüzlük namayan kılıp, Şincan'daki her millet halkının tapşırıqını əst çın saxlap, bir niyette bolup, sosyalistik zaman yulaşkan Şincan kuruşta cesaret bilen ilgirleş hikayesini sözleydi. Baş şuji Xi Jinping, Cunghua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleş, yeni devirdeki partiyanın milletler hizmetinin asasi liniyesi, şundakla milletler rayonu türlük hizmetlerinin asasi liniyesi deb körsetti. Abdonom rayonluk 10. Qetimlik partiya kurultiyidin buyan, Abdonom rayonluk partiya komiteti baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun ruhini izcillaştırıp, emel iyileştirip, Cunghua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleşni Şincan'nın türlük hizmetinin asasi liniyesi kılıçta kılça tevrenmeyi çın durup, Şincan'ı medeniyet arkalık uzaklandırışını çoğunkur yolga koydu. Her millet amısı, milletler ittifaklıqını, köz karçıqını asırgandak asırap, onlardan danısı dək zic uyuşup, sosyalistik zaman evlaşqan Şincan'ı birlikte kurmaqda. 10. ayının 1. günü, Cunghua Xalq Cumhuriyeti Kurulğanlıqının 77 yıllık xatır günü. Tian Shan'ın cənub şimalıdaki şəhər, yezi kentlerde 5 yıldızlı kızıl bayraq cevlan kılıp, Söymen seni Congo deyən naxşa yanırab, Tian Shan oğul kızlarının vətənge bolğan çoğunqur muhabbeti güzel teliki ifadlendi. Qulcı şəhərlik 18. otur mektabının oğudisi Su Jianjie mundaq dedi. Yaxşı öğünüp, kabiliyetimni yuqur götürüp, partiyadan minnettar bolup, partiyanın gepini anlap, partiyaga ägişip mağmen. Lopnahiyasi ahalisi Rızvangül Mert Dursun mundaqdiri. Partiya ve devletinin yaxşı siyasetinin törtkisi de turmuşumuz kün seri yaxşılandı. Vetenge çin kalbimizden minnettarlıq bildirimiz. Çöcek şehri yeng şehir koçu başkarması Karadön mahallisinin ahalisi Sağlıqcan İmin mundaqdiri. Milletler ittifaklaşıp, onlarının danısı dək zic uyuşduk. Vətinimizden güllenip, kudret tepişini tilaymız. 1910 şisi 185 tüyeni 4. liyanının hizmetçisi Ma Junwu mundaqdırı. İgiz cevlan kılgan devlet bayrağıga qarap intayın iftiharlandım. Çegirani qoğduğallıq, aileni qoğduğallıq. Hizmetimni yaxşı işləp, vətinimni ömür boyu qoğdaymən. 5 yıldızlı kızıl bayrak asıda devlet bayramını tebriklevatkan şu peyt, milletlerden bir niyet bir məqsətdə bolup, oxşeş yönülüşte tən ilgirlevatkalıqa guvah boldu. Deniz yüzüdün 4000 netçi 100 metr egizlikdeki Pamir egizliki, Vahan koridorudaki 1000 tekke cilgısıda Memtimin Qazi, Çegra muhafizetçisi dadısı bilen devlet bayrağı çıxırış mürasımğa qatnaşdı. Memtimin Qazi mundaqdırı. Dadam karlıq tağ etkili işleydi. Bu yerdeki devlet bayrağı çıxırış mürasimi, Beycan'daki devlet bayrağı çıxırış mürasimi oxşaş intayın təntənilik boldu. Bu yıl yazlıq tətildə Məntiminni öz içi qalğan 661 oqtuqçı oquqıcı Pamir egizlikidən Beycan, Şincan qatarlıq caylarğa tədqiqat ögünüşkü bardı. Beycan'daki mezgilde köpçilik Tiananmen meydanıga berip 5 yıldızlı kızıl bayrağı çıxırılğan müqaddes peytke guvah boldu. Мәмдімін ғази мұндақтыры. Дөйләт шері яңырған шу пәйтті жоңғылық болғанымдан чәксіз іптіқарландым. 2023 yılıдың бұян, Атаным район 230 мандын артық яш өсмірні Бейджинға вә башқы өлке Атаным район шәһәрләрге беріп, вәттен мұхәббеті, Джоңхуа сәпірі темісірге тәтқиқат өгініш паалитігі қатнышқа тәшкіліді. Сәпір жәрянада балыларының дөйләт мұхәббеті күчәйді. Bu yıl küzlük okuş mevsimi başlangandan bu yan, Abdonum rayondaki ali mektepler, otur başlangıç mektepler, okşaş bir nakşını eğitip, Jonghua ruhini birlikte müstehkemleyli temizirki muzika okutuşu paliyetini mas kademde kanat yaydırıp, muzika arkalık vatan muhabbetini mücessemlep, okuçularının iradesini müstehkemledi. Ürümçi çerlik 36. başlangıç mektepnin okutusu Zahire Bəxtiyar mındaqdırı. Naqşı eytib etib, qəlbim hayacanğı toldi. Vətənimizin uluqlıqı və güzəllikini his qaldım.
1: 8-ci ayının axırıqəcə kiçik mikro karxanlarga 14 milyard 258 milyon yuan qarz bərdiq. Bu, bultırq şu məzgildikinin 3 milyard 979 milyon yuan köp. İnavət beriş tərtibinimi əlalaşdırıb, təsdiqlaş yeşil yolu eçib, şərtki uyğun kildiqallarının əmmisigi qarz bərdiq.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıladı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Abdonum rayon boyuca rayon halqıb səpər qılğallar 42 milyon 823 min 600 adam qeytimi yetib, bulturqı şu məzgildikidin 0,185% köpəydi. Taşolda səpərgə çıxış yanıla asasi küç. Dəmiliş məzgildə Maytaq Kuça taşolada abdomobil iqim miqdari zor dərəcədə açdı. Bu yılda səpər qılğallar 250,754 adam qeytimi yetib, bulturqı şu məzgildikidən 43,18% köpəydi. Ürümçi Lopnur yuqarı sürətlik taşyolunun şimali bölgədə Tianshan Qalibiyyət tunelini kesib ötüb, cənubi şimali Şincanğa kirib çıxan qatnaş miqdarı cəmi 278,900 avtomobilə yetib, günəyə otur hesab bilan 39,800 avtomobil qatnadı. Tömür yol cəhətdən 10-cu ayının 1-ci günü yolğa silinğan yolucu sani 315,800 adam qeytimi yetib, ilgirki yıllardan bu yanqı dövlət bayramlıq yekke günlük yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. 10-cu ayının 7-ci günü dəl qaytadığan yolucular iqimi çoxqı qımmətki yetkən məzgil bolğaçqa, Qumul vokzalının poiz kütüş zalıda yolucular nahaydı köp. Şincanğı kırıdığan çıxıdığan yolucular tərtiblik özrətli turup vokzalığı kırıvatatdı. Beycanlıq yolucu Xı Cian mındaqdırı. Biz Beycandan Şincanğa sayahatki kəldiq. Qumul vokzalının muhiti və tərtibi bir qədər yaxşı, mulazımıtımı nahayti ətraplıqgən. Puxralar aviya siyasi cəhətdə ərqaysi aeroportlarda yolucu toşuş sani 1,320,700 adam qeytimi yetib, künüge otur hesab bilən 188,700 adam qeytimdən toğrı gelib, buldurqı şu məzgildikidin 4,3% köpəydi. İli Qulca Xalqara aeroportada günlük yolucu toşuş sani muqim 15,000 adam qeytimdən yuqarı olub, bulturqı şu məzgildikidin 41% köpəyib, yolucu orun nisbətin 85%-dən yuqarı olışını saxladı. İli Qulca Xalqara aeroportda yolucu mülazimət bölümünün mülazimət məmuri təptişi Ma Shuyan mındaqdırı. Nurgun aviasiya şirketleri bilen birleşip, Shanghai, Fuzhou, Jinan, Shijia, Zhuang qatarlıq caylar ara qatnaydıgan qızıq aviasiya liniyelerini köpeytdik. Şunun bilen bile, aeroplanğa çıkış resmiyetini biciriş pukiyini köpeytip təsis qilip, pidayılar yetekçilikini köpeytip, yaşanğan aciz, kesel, meyip, amildar qatarlıq olayda yolucularga qarata, mehir şapkat yetküzüş mulazimet yolu ecip, bütün ceryallıq yardan biriş, yöleşke məxsus adam uğrulaştırıp, köpçiliknin səpirinin bihatlar ravan buluşuğa haqiqi kapalatlıq qıldıq.
1: Stansımız xavri. Әмділі өтіп кеткен дөләт байрымылық дәміліш мәзгілді Абдыным районның әрқайс жайлардегі мәнзір райолары, мәнзір нұқтылары аватлешіп кетті. Гүзел күз мәнзірсі, рәңдар мәдәниет саяхат паалиетлері жайлардегі саяхатчыларыны өзігі жәліп қылғашқа саяхатчыларының айырлышқы көзі қимай қалды. Bu yılki dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə Ürümçi Mədəniyyət Sayahat Bazarının ayati küçü urğub, Çoğ Bazar Mənzir rayonu, Qotan 2-ci koçısı qatarlıq özgüç koçılarda sayahatçılar köpəydi. Çoğ Bazar Mənzir rayonu da Səyli Munari, Navayxana, Mədəniyyət İcadiyyət Dükalları sayahatçılar daka qılıdığan qızıq nöqtə qaylandı. Mənzir rayonu yenə

0: Köp meydan özgeçe medeniyet faaliyetlerini yolga koyup sayahatçilerini sıcıl köpetti. 10. ayının 1. günüden 5. günü geçe Mənzur rayonu cami kütü olgan sayahatçi 1 milyon adam kıytımdan eşip, günüge 30 hesaplan kütü olgan sayahatçi 200 man adam kıytımı yetti. Wuhanlik sayahatçi Zhang Hui mındak dedi. Bu tarafdaki piyadlar kocisinin kaynam taşkılıq kayfiyatını es kılıp baktım. Şundakla özgeçe nandın mı azıraq seti aldım. Bu yer naid kızıydıken. Meytuan'nın sallıq məlumatını görüstülüşçe, devlet bayramlıq dəmiliş məzgildi Şincan'nın mədəniyet sayahat zakaz mıqtari buldırq şu məzgildikidin 15%. Mənzir rayonlarının zakaz mıqtari buldırq şu məzgildikidin 52% aşqan. Sayahatçılar ekme reytimiden karaganda, Şincan'a sayahat kekiliş kızgılıqı 9. ayının 28. günüden başlap, görünerlik örlap, 10. ayının 7. günüge kelgende tədirci pəsəygen. Müddetten burun yolga çıkış, keçikip kayıtış, Şincan'a kelirgen sayahatçılarının səpərge çıkış alaydılıkı gaylangan. Sayahatçılar asaslıqı Beijing, Chengdu, Shanghai, Shenzhen, Xi'an Katarlıq çaylardın kelgen. İli oblasti, Qashqar vilayeti, Altay vilayeti, Aqsu vilayeti sayahatçılar köz mənzirsini tamaşa kılıdgan qızıq mənzil qaqqaylangan. Altay şehirdeki Hualin bağıtısı da altın renglik qeyin zarlıqqa yeniden yasılgan mol osul baş temisideki dekrasiya maslaştırılıp, nurgun sayahatçini daka qılıp süretki tartışkı jalıp kılgan. Yünnelik sayahatçi Zhou Abey mındaq dedi. Bu yer hakikaten bek güzelken, biz bu qetim alayten küz pesli üçün keldik. Çünkü küzde ak qeyin zarlıq altın rengi kirdiken, şamal çıksıla derek yopurmaqları xuddi gül bergilerge oxşaş çüşüp durdiken. Bu qetim kisapirimiz hakikaten bekarıq ketmedi. Abdınım rayondaki caylar sayahatçilerinin hez kilişini beytiş üçün yana mol, rengdar, medeniyet, örüp adet faaliyetlerini otırgı çıkardı. Qarqash nahiyasining 2026 yillik beyliqchilik madaniyati, yurishlik madaniyat tantarbiya faoliyati Lalikol davlat suvliq yer bog'chisida o'tkazildi. Ko'l bo'yida laglak uchirish bo'yicha es qilish faoliyati mos qadamda qanot yaydirildi. Tekas nahiyasi, Aqtash qiz cho'qqisi, Mənzir rayoni tabiiy manzara bilan sayohatni es qilishni birlashtirishdek madaniyat sayohat andiyasini o'ttirg'i chiqarib, Dombara çilip, nakşi etip usul oynaş kadarlık özgeç köreklerini daimlik kanat yaydırıp, sayahatçilerge asli ekologiyalik yaylaq mənzirsini mapton kılış şekilde yez kıldırdı. Sayahatçi Li Jin Chang mındaktırı. Tonjik etim bu yerge kilip naayda ayacallandım. Ularının oyun koygan çağdaki altı, tabiyat asman bilen bir gavdiga aylınıp, intayın güzel görünediken.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Bu yıllık devlet bayramlık dəmeliş mezgilide Abdonum rayon boyunca 330 netçe meydan qitim bayramını təbrikləş, istimalini ilgir sürüş pahaliyeti kanat yaydırılıb, bayramlık istimal yoşurun küçü ünümlük koyup berildi. Dəmeliş mezgilide Abdonum rayonluq suudi işleri nazareti 2026 yıllık Şincan'ın küzlük, mezlik tağımlar xeritisini ilan qilib, yemek içmek istimal nam kartısını yanımı cülalandırdı. Elektronluq sodunun küç qoşışıqa tayyanıp, 100'dan artıq elektronluq soda karxanısı bilen birleşip, köp meydan bivasta körüstüşünü yolga koyup, torda ekim mıqtarını jalıp qılıp, tor sırtırki istimalgı törtkü boldı. Abdonum rayon boyunca Şincan'da xuşal xuram mal seti veliş, turmıştın bəhirilniş, altın köz istimal pəsli, masqadamda alğı sürülüp, abdomobil, aile elektr üskünülleri, yemek işmek, türlük mallar, mədəniyyət, sayahat qatarlıq sahələrini qaplap, köpxil istimal mənzirisi beyitildi. Mori Qazaq Abdonum nahiyasi, hükümetinin xalqı nəb yetküzüş yardan pulu arqılıq, nahiyya rayonunun istimal yoşurun küçünü ünümlük koyup bərdi. 10. ayının 1. günüden 7. günü gece cemi 3000 istimal bileti tekşürüp hesabdan öcürülüp 1 milyon 468 min yuvallik istimalga türtkü boldu. Mori nahiyasının ahalisi Wu Yaru mındaqdırı. Hesabat kılganda dukan hizmetçisinin tonuşturuşu bilen xalqqa nəb yetküzüş istimal bileti barlıqını ilgiledim. Hem de nəq meydanda işlettim. Köktat, meyve setiveliş qatarlıq kündilik istimalda əxni toğırlap çıxır vətkili boladıkən, nahayti yaxşı ikən. Qorğas nahiyasi avtomobil, rəqəmlik məhsulat, soda saray, talla bazari məxsus istimal yardım pulunu yolğa qoyub, hükümet, banka, soda yer birləşdirilir.

0: Muqim, tertiblik bolup, her millet amısının bayramlık istimali ihtiyacını toluk kandırdı. Ürümçi şehretki çoğun soğudu sarayı talla bazarlar, vakını uzartıp ticaret kılış, dükkanı tabii takaş mulazmet endizisini yolga koyup, şehir ahalılarının istimalığa kolaylık yarattı. Şincan Dostluk Kuruhi Pay Çeklik Şirketi Dostluk Soğudu Sarıyı Talla Bazarı'nın muavin direktörü Liang Min mundaktırı. Xeridarlar mal tallap seti veli vatkan bolsula, normal kütüb aldık. Şunun bilen bile pul yıkıcı, amallık saklaş kadimlerini köpeytip sepleb, mulazmet kapalıtı hizmetini bütün küş bilen yakşı işledik.
1: Stansımız haberi. Hazır del su mahsulatları bakımçılıkıdan mol ısıl aldıgan mezgil. Avtonom rayonunun arka çaylarda özgeçe su mahsulatları merkezlik bazarı selinip, ammının tamak üstülü beytildi. Xotan şehri Laskoy bazarının tövençige bulun kentideki su mahsulatları bağısı da pıltınlap oynavatkan taza semirgen Cenubi Amerika ah pravraki sevetlerge kaçılınıp, ah su kaşkar katarlık çaylardaki yezgilik mahsulatları bazarlarına toşuldu. Xotan şehri Fuyang Su Mahsulatları Bakmacılık Kespi Emkarlık Kooperatifinin mesulü Yang Lin, bakmacılık teknikleri şorluk yerinin su süpütünü tenşeş tizgilleş, rak mayıslarını tatlıq suğu maslaştırıp yetiştirişini çördep, biyo bakteriye doğrusu arqılıq su süpütünü tenşep, Cenubi Amerika ah pravrakını kumluk boyda makallaştırgalıqını tonuşturup mundaq dedi. Növete bakımcılık kölümümüz 109 moğı yetti. Bu yıllık mahsulat kımetinin 2 milyon yen etrafı da bulduğalıqını mölçerildik. Künes nahiyesi de ekologiyelik bekliyatkan küçük rak, çoğun kuşbaqlar merkezlik bazarı silinip, istimalçılarının yaktırışıgı erişti. Künes nahiye Şorbulak bazarı, Şorbulak kentti partiya yaçayıksının şucisi Zhu Jianjun mundaq dedi. Bizning qo'llanganimiz shal, qisqushpaqa, rak, billi yashaydigan terixchilik, baxmichilik andisi. Shal etizlari rak qisqushpaqalarni makan bilan ta'minlaydi. Rak qisqushpaqalar ot otash, hasharat yo'qitishga yordam berdi. Butun jarayonda ximiyaviy o'g'it, dehqonchilik to'g'risi ishlatmaymiz. Bir parcha etizdan ko'p xil kirim qilamiz. Yangi shahar nahiya, yangi shahar bozori Çanşuy kentide bekilgan 100 000 tane çoğun kıskışbaqa arka-arkıdan bazarğı selendi. Şal etizideki ikin suunun ozıqlandırışı bilen çoğun kıskışbaqının eti çın, tatlıq, yeğı seyrek, toq bulup, setiş zakazları üzülmedi. Bakmıçı Leupan mındaq dedi. Bu yıl biz bakkan kıskışbaqının süpiti omumizlik bir kadar yaxşı, danısı bir kadar çoğun. Köp kısmının eğirliği 150 gram giyetti. Bazarga selingandan keyin xeridarlarning inkası bir qadar yaxshi. Kelar yili ko'lamni kengaytirib, qisqushpaqining sifatini yanami o'stirishni planladik.
0: Stansimiz xavri. Bu yilning oldingi 8 oyida Xinjiangning tez yetkazish kasb miqdori jami 422 million 383 ming parcha o'rindilib, bultirqi shu mazgildagidan 20.5% tez yetkazish kasb kirimi 5 milliard 690 million yuanga yetib, 11.7% eshib, tez yetkazish kasbi pochta kasbining eshishiga turtki bo'ladigan asosiy kuchga aylandi. İgilenişçe özüksiz mükemmel işvatkan nahiye, yeza, kent, üç derecelik yetküzüş, eşya, obrot sistemsiga tayinip, Şincan'ın yeni mesulatlarını yetküzüştek tez yetküzüş, dehkallarga yardım beriş, süpetlik markasının önümü sicil koyup berilip, turpan qoğni, bügür aq öyrüki, peyzvat şinmeyi qatarlıq özgeçe yezeglik mesulatları tez yetküzüş poizga kaçılınıp, soğuk zencir ve avyasiya arqılıq memleketnin herkaisi caylarga toşulup, dehkan çarvicilar kriminin köpeyişige ve elektrolluq soda kespinin tereqiyatıga ünümlük türtkü bolgan. Şunun bilen bile memleket boyunca istimal buyumlarımı tez yetküzüş torudun yezi bazar kentlerge yetküzülüp, her millet amının maddi turmuşi beytilgan. Qoş 11, qoş 12 qatarlıq elektronluq sodini ilgiri sürüş avat məzgilinin yıqillişiga ägişip, Şinjanın tez yetküzüş kəsb miqdarının bir qadar tez eşişini saxlışıdın. Bütün yıllık tez yetküzüş kəsb miqdarda yana yeni yuqri səviyyə yaratılıp, Şinjan iqtisadının yuqri süpətlik tərəqiyyatını küşlük tirək bilen təminləşdin ümit ba.
1: Әмді мехір муабәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз.

Hürmetlik radyo yanılgıcılığa yukarıda Şincan Radyo Televiziye Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaktırbanlığınınla rahmet.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığan ten sağlıklı zor baylık programı sizi.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızın anlaşılanlarını karşılayımız. Mən riyasetçi Roçen Güleymem. Bu programımızın stansımız bilen Abdolum Rayılıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı Sılışıdın abonçılar terminalada maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlaqılı bulundu. Radyo anlaqıcı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış verimiz.

Sağlamlık haberleri sahibimizde yürek muskulunun kaytı ösüş, kuş kay güvene baykaldı degen haber dekdenlerde buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailegi yetküzeyli sahibimizde soğuk şebnem mevsimide kandak kütünüş gerek degen mezmunda sözle birimiz. Radyo anlıkçı dostlar, emde dekdenler programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Bu sahibimizde yürek muskulunun kayıtı ösüş koş kaygüeni baykaldı degen haber dikdanlarda bulundu. Yürek muskul tıkılması insanların hayatı ve sağlamlığına iğir tehdit saladığın asaslık keserliklerinden biri.

Bu programımızın istansımız bilen Abdonum Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Hürmetli radyo anıqçılar, bu sahibimizde soğuk şebnem mevsiminde kandak kütüniş gerek degen mezmunda söz yapıyoruz. Bugün biz soğuk şebnem mevsimini kütüb aldık. Hava salkın buluştun, soğuk buluşku özgerdi. Tövende soğuk şebnem mevsiminde kütünüşnün əbcəl çağrısını söz yapıyoruz. Soğuk şebnem mevsiminde 4 urun tonlısı bulmaydı. Soğuk şebnemden kiyin baş, boyun, bel, dümbe, put, buğumlarını ısık saklaşka alahide dikkat kılış gerek. Baş tonlısı bulmaydı. Baş, boyun, soğuk hava urulduğun asıllık urun bulup, zukam, götüleş, baş ağırış kadarlık bir aramlıklarını keltürüp çıkırdı. Şepki kiyip şarpı çekkende boyunni önümlik ısık saklıqılı buludu. Daim taşbaqının boynini sozu şerkitin doğrap, boynini aldı kaynigi sozup, andın on solga aylandırganda çarçaşni önümlik pesaytip, boyun omurtka iktidarını yakşılıqılı buludu. Bel tonlısı bulmaydı. Yaşanğallarda yanchi tedirci acizlaş. Bel, muskulu, zahim, nişqatarlıq alametler soğuknun təsirge uçurusa asalla iğırlap getirdi. Yaşanğallar ətigən kəştə sırtqı çıqqanda jilitki kiyib alsa buludu. Onundan başqa radio gimnastikisidiki qorsaq dümbə hərkiti və zonzi şərkitinin əmlisi bəl dümbini nəhayti yaxşı ısıtıdı. Daim işki qolunun alqınını öz ara uvulab ısıtıp bəl qısmını sılab berişinin nəhayti yaxşı yanchini urğutuş rolu bar. Put donlısı bulmaydı. Putni ısık saklaşta qilin paypaq, paxtalıq sapmi kash kiyişdin başqa, yana kashta televizor görüş vaqtidan paydalanıp, putning uchida dassab turish harakatini peshanadan azraq tarchiqcha takror ishlasa bo'ladi. Harakatdan keyin putni ısık soğuqchilash lazım. Putdagi nurg'un refleks rayoni odam bedenining o'xshash bo'lmagan o'rinlarga o'tilib keladi. Putni chalab uvulaganda sinirlarni bo'shitib, qonni jallandirib bütün bedenini illetidu. Dikkat kılışkı tegeçliki, sonun temperatursi bək yukarı bulup ketmesik gerek. 38 Celsius gradustan 42 Celsius gradus kıcı bulgan.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Emde anlaydığınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı Alahide Sahipsi.
3: Qadirlik dostlar, bu sahipimizde Li Yanyan'la tanıştırmız. 1928-yılın 11-ci ayda Li Yanyan Xilbi ölkəsi Çanlıyının hiyyəsidiki bir namrat dehqan ailəsi doğulğan. Kiçik durupla bay ailənin çoşqıllarını beqib bərgən. 1945-yılın 10-cı ayda o Çangçöndə hərbi səpke qatlaşqan. Şunundan etibarən inqilab səpirəgə atlanğan. Li Yanyan ilgiri kiyim bolup azadlıq urşi. Şanshida banditlarını yoqtuş. Amerika jahangirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushi, chegara mudofaa urushi qatorliq cho'ng kichik janglarga 20 nach qitim qatnashgan. Liaoshan urushida u turishliq Zongdui Xeishandiki to'sib zarba berish jangiga qatnashib, o'zidan necha hissa ko'p dushman armiyasiga to'sib zarba berishga mas'ul bo'lgan. O sepdaşları bilen keçilip, yüznetçi çakırım ciddi herbi yürüyüş kılıp, işki putu bilen düşmanının abdumobilini yenip, istihkamını 3 gün çın saklap, koşunu kısımlarının düşmanını muhasirigi ilişi üçün kımmetlik vaxtını kolga keltürügen. 1951-yılı 3. ayda Li Yanyan pedailer kısımga ägişip, Yalujian deryasından ötken, 10-cı ayda o pedailer kısmı məlum yin 7-ci liyanının cidau yuanı bolğan. O turuşluq yin buyruqı binaen koldun kətgən 346 bütün 10-6 İgizlik rayonuğa qayturma zərbigi ötgən. Bir keçi kəskin can qılış arqılıq bütün yin 5 tağ çoxusunu qayturub alğan. Lekin kısımda ölüş yarılınış nahayti eğir bolğan. Simsiz Telegramma aparati partal TV dilip, yukarı bilen bolgan alaqı üzülüp kalgan. Düşmanının növetleşip kılgan küşlük hocama astıda Li Yanyan ilgari kiyim bolup, 5 qitim kısımını tertip kiselip, 4 liyanını maslaştırıp, can kılışka təşkillip, küşlük rıgbetlendiriş şuarı arqılıq gəlibi kazanğanda kısımını batırlıq bilen alğı ilgirleşke ilhamlandırıp, ciddi əhvalda aldınkı səpni turaqlaştırıp, xətərdin kutuldurgan. O kısımını başlap, Düşmen istihkamını arka-arkadın işgal kılıp, düşmenin neçik itimlik kaytırımı hücumunu çekindirip, Amerika armiyasının 600'den artık adamını öldürgen ve yarlandırgan. Pedagiler kısmı baş iştabi, yoldaş Li Yanyan, canda galibi kılıçta el kulguçu rol oynadığı deppi habergen. Urıştın kiyin onunğa birinci derecelik kahraman digen nam berilip,

4-nji, 9-njy aýda Mahinur Memleketlik Milletler İttifaklygy Taraqqiýatydaky Nämunet Şahs diýen namga erişdi. 2025-nji ýyly 9-njy nöwetlik Memleket boýunça Ahlak Nämunetçisi ismini ataş mukabatyga erişdi. O şan şerep aldıda mundaq dedi. Şan şerep mağlı mensup emez. Bütün kollektifka mensup dedi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı çişberdok. Anlıqınınlağı rəhmət. Tehimi köp məzmunlarını yenə slow shooting abonçılar terminalını düşürüp anlısınız boludu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 8. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün geçidin ert kündüzgece Tarbağatay vilayetinin şimali, Altay vilayeti ve Turpan şehri Katarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün geçidin ert kündüzgece hava uçuk bazı bulutluk bulup, tövən temperatura 9 Celsius gradus, yukarı temperatura 21 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızdan asasi məzmullarını tonuşturmuz.
1: Yeni ideya, yeni səpərgi yetəkildi. Şallıq 5 yıl səyibimizde anar gülü yeçildi. Bir niyeti bulup, arzunu əməlgi aşırışqa atlandıq mavzuluq məxsus maqalını aldımız.
2: 5 yıldın bu yan Şincan xəliq durmuşuna zic yeqilleşib, yuqru süpətlik tərəqiyyatqı türtkü buluşda çın durup, adetki amvi xamçot çıxımının 70%-dən köprəkini xəliq durmuşu sahəsigi işlətdi.
1: 8-ci ayının axırgıca Abdonum rayonudaki bank kəsbidiki pul muamili aparatlarının kiçik mikro karxanalar qarz qaldığı 1 trilyon 250 milyard yuanga yetib, yıl 5-likidən 5% köpəydi.
2: Emdili ötüp getken devlet bayramlıq dəmeliş məzgilide Abdonum rayon boyunca 330 netçi meydan qiddim bayramını təbrikləş, istimalini ilgiri sürüş pahaliyeti qanat yaydırılıb, bayramlıq istimal yoşurun küçü ünümlük qoyub berildi.
1: Abdonum rayonunun her kaysi çaylarda özgeçe su məhsulatları merkezlik pazarı selinip, ammının tamak üstüle beytildi.
2: Bu yıl Tarım Deryası Vadisi boyunca kelkünni baylıqqa aylandırıp paydalanış miqdarı 3 milyard 200 milyon kubmetr yetti.
1: Emdi haberler alanlar.
2: Emdi yeni ideya yeni seferge yetekledi. Şanlıq 5 yıl sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Tianşan'ın cənob şimalıdaki her bir qeyriçi yerge çoğunqur gəmxorluq sandı. Her millet oğul kızlarının her bir arzusuğa səmimi ümit mücəssəmləndi. Partiya 18-ci qurul deydim bu yan, baş şuji Xi Jinping, Şincan'a başdan axır rişti bağlap, bu bir bayan zımının tərəqiyyatını oylap, her millet amısının turmuşunu könlüge püküp geldi. Bu çoğunqur muhabbet, tağ, deniz halkıp, çegra rayonunu illetip, ilgirleş yolumuzunu yorutdi. Çoğunqur muhabbet, Tianşan'ı uzuqlandırdı. Hazır, minnettar bulup, cesaret bilen ilgirleydiğen peyt. Yeni tarihi başlanış noktası da Abdonum rayonluq 11-ci qitimliq partiya kurulduyi pat aradı ihcaladı. Bu, her millet kadrları amısının siyasi turmuşudaki çoğun iş. Şundaqla, ötken işlerini davamlaştırıp, keyinki işlerga asas saladığan yip yeni başlanış. Bu 5 yılını əslesek, Şincan baş şuji Xi Jinping'in gəmxorluğu, çoğunqur muhabbetini ilgirleş hərketlendirgüç küçüge aylandırıp, baş şuji körst bergen yöneliş boyuca yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcılaştırıp, cemiyet muqimliği ve əbədi əminlikten ibaret hizmet baş nişanını közləb, Cunhua milleti ortak gevdesi eğini müstəkkəmləşdən ibaret asasi liniyeni zid çör edib, her millet kadrları amısını ittifaklaştırıp ve yetekləb, Tianşan'ın cənubi ve şimalada Cunguca zaman yüleştirişinin yep yeni sahibisini pütüb çıxdı. Stansımız bugündən başlap yeni ideya, yeni səpərge yetəklədi. Şanlıq 5 yıl digən səhibi içib, 5 yıllıq özgürüşünü umum yüzlük namayan qılıb, Şincandaki hər millət xalqının tapşırıqını əst çın saxlab, bir niyyətdə bolub, sosialistik zaman evləşqan Şincan qurışda cəsarət bilən ilgirləş yekaysını sözləydi. Baş şuji Xi Jinping, Cunhua milleti ortak gevdesi eğini müstəhkəmləş,

0: Taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'ldi. Liaoning o'lkisi Shinjangga yordam berishda diqqatni o'zgacha terixchilik, baxmichilik, a'lo nasl yetishtirish, yezgilik texnikasini umumlashtirish qatorliq nuqtalik sohalarga markazlashtirib, yezi igliki jihatda qon ishlash shaklida yordam berishni chonqur yo'lga qo'yib, kirimni ko'paytirishga pan texnika orqali quvvat qo'shdi. Yaqin yillardan buyon Liaoning o'lkisi u yerda tadqiqot o'rni punkti 100dan ortiq yezgilik mutaxassisini tarbag'atayg'i yordam berishga bir tutash pilallab o'rlashtirdi. Liaoning o'lkilik yezgilik fanlar akademiyasi tarbag'atay shobasini viviski esib qurdi. Ko'p xil yo'lda 23 million yuan Shenjangga yordam berish mablag'i soldi. 3000dan ortiq yangi sort a'lo nasl kirgizib va sinab yangidan guruhladi. Bir-birlab tanlab muvaffaqiyatlik moslashtirilgan meva, ko'ktat, ochliq sortini 10 ming mo yerda umumlashtirdi. Maxsus tur bo'yicha 2800 odam qitimdan ortiq tarbiyalandi. Xinjiang Lihao yezgilik pan texnikasi cheklik shirkatining texniki Gao Xinjian mundaqdiri. Meva sorti yaxshilanib, hosili ko'paydi, setish bahosi mu yuqorildi. Bu ammaning kirimini ko'paytirishga turtki bo'ldi. Liaoning o'lkilik yezgilik fanlar akademiyasi tarbag'atay shobasining muavin boshlig'i Wang Zhigang undoq dedi. Ochliq, paxta, yog', meva, ko'ktat, zamburug' sohasida sort kirgizish, ulgi ko'rsatish, umumlashtirish xizmatini sistemalik ishlab, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirish orqali butkul kasb ko'limining kengayishi va unumining oshishiga turtki bo'ldik.
1: Stansimiz xavri. Bu yil Tarim daryasi vodisi mamlakat bo'yicha kelgundan foydalanish sinoq nuqtasi qatorga kirgizildi. Hozirgacha bu yillik butun vodi bo'yicha kelgunni boylikqa aylantirib foydalanish miqdori 3 milliard 200 million kub metrga yetdi. Navbatda Tarim daryasining asosliq kelgun mazgili oxirlashayib qoldi. Tövenki iqında 27-ci qitimliq ekologiyalik su yetküzüşünün 2-ci basqışlıq su iqimi çöl cəziridin ötüb, çaqlıq nahiyasının alağan toğraqlıqa yetib berib, axırda Tetima gölüge quyuldu. Çaqlıq nahiyalik ormancılıq pən texniksini umumlaşdırış mərkizinin xizmətçisi Songji, bu qitimki ekologiyalik su yetküzüş planadiki umumi su miqdarının 350 milyon kubmetr ikkəlikini tonuşdurub mındaqdiri. Tetima kölünің su орны yıldın yılға өрләп, su көлімі өзіксіз кеңіп, қырғақтыке құмыш вә чатқалла қайтыдын аяты күшкі толды. Түрлік су құшлары, явайы хайваллар yıl бойы бұйерге мақалышып, Эқын районының омымы экологиялық мұхиті түптін яқшыланды. Bu yil Tarim daryasi Eqin rayonidagi 3 milliard 200 million kub metr kelkun suyini boylikqa aylantirib foydalanish miqdori ichida tabiiy to'g'raqlik o'rmon rayoniga kelkun boshlanib 1 milliard 200 million kub metr suv to'liqlandi. Yer asti suyi bilan qayta sug'urishga va sun'iy ihota o'rmoniga 2 milliard kub metr suv ishlatildi. Tarim daryasining kelgun mazgili 6 oydan 9 oygacha bo'lgan vaqtga markazlashgan. Ilgari kelgun ko'pincha opat deb qaralib, mudofiyalanib tovanga qo'yib berish asos qilinadi. Tarim daryasi Eqin rayonining mamlakat bo'yicha kelgundan foydalanish sinoq nuqtasi doirasiga kirgizilishiga egishib, kelgun suyidan mudofiya ko'rish, tizginlashdan mudofiya ko'rish bilan foydalanishni birlashtirish, boylikqa aylantirishga o'zgarish ta'sirchi ish qo'shildi. Tağlıq rayondaki su ambarlarda kelkünni tosup yuqır pəllini pəsəydiş. Utr iqınğa kelkün başlap su toluqlaş. Tövən iqınğa ekologiyalik su yetküzüş arqılıq kelkün apettin göhərgə aylandırılıp ekologiyalik su toluqlaş. Yer asti suyu bilən qayta soğuruş və soğuruş su mənbəsigə işlətilib, bütün vadı maslaşqan kelkündün paydalanış əndizisi tədirci bərpa qılındı. Shinjiang Tarim daryasi vodisini boshqurish idorasi suv miqdorini o'rinlashtirish boshqarmasining boshlig'i Tan Jing mundaq dedi. Kelkunning oxirgi mazgilidan iborat bu ko'znak mazgilni chiqib tutib, kelkun suyini boshlab suv to'liqlash, suv ambirda suv saqlash xizmatini sijil qanot yaydirmiz. Shuning bilan birga tajribalarni yakunlab, unumlik choralarni uzoq unumlik mexanizmga aylantiramiz.
0: Amdi stansimizning Apet göherge ayılınıp, kelkünnün teqimi zor kımmeti cari kıldırıldığı mavzuluk obzorunu altımız. Tarım Deryası Vadisi memleket

0: Çılık, çarışılık mahsulatlarına bolgan tonişi ve itiraf kılışını yanımı östürdü.
1: Yakında 2026 yıllık Aksu şehrinin medeniyet, sayahat boyunca olmaştırış ve teşvik kılış kengeç faaliyetinin 4. bekti Hangzhou'ya yetip geldi. Zhejiang bilen Aksu'nun Çoğunkur Şincan'a nişanlık yardım beriş dostluğa tayınıp Aksu şehri İpek yolu menzirisi, halk örp adeti, gayri maddi medeniyet marasları, özgüçe mahsulatlarını elip, canlen su makanağı berip, dal cayda tonuşturuş, karhanalar almaştırış, dalada oyun körüstüştün ibaret, köpmen bellik şekil arkalık, işki cayının medeniyet sayahat kesbi birbirine toluklaydıgan, baylıktın ortak behrilinadıgan, sayahatçiler menbesini ravallaştırdıgan yeni hemkarlık süpsini berpa kıldı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alınız.

0: İge Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 2006 yılı 3 ayda o tonji kıytımda toplangan 1244 yuan iyanı pulni her milletten bolgan 23 namrat okuğuçının kolu tutkızdı. Dastlabda bazılar onu oyun koyup atıdı deyişti. Ama bir çoğun ana latı somkısını içip 30 tengini birbirlep sanap onunla tutkızdı. Çoğun ana anç köp xat tonumaydı. Pekat biravlarının yakşı işkılı batkallıqını belip, o mu bir kişilik küt çıkırışını oylağan idi. Şirket Partiya Komitetinin şojesi onunla, siz yalğız işlevatmaysız, biz təşkil, siz alğı ilgirlisiniz, biz toluq kapalatki ege kılımız, dedi.
1: Aradın 20 yıl ötüp getdi. Bir yuan planı boyunca cemi 2 milyon 200 bin yanın artık iyanı toplanıp, her millet amına 4400 adem kıtımının artık yardım verildi. Yardımge erişküçüle mektep dervasından çıkan ikin yine yeni iyanı kılgıçlığa aylandı. 2026 yılı 8. ayının 31. günü Eysacan, 2. Türküm'deki, Cungu'daki yakşı kişiler tizimlikedeki başkalağı yardım verişini hoşallıkta bilgüçüler tizimlikeden oran aldı. Memleket boyunca milletle iştifaklıkı terakkatıdaki bu nemunici şahs. Anam kiçkimdilla mana başkalarının kıyınçılıkını körgende kançılık yardım kılalısak, şunçılık yardım kılgandıla köylümüz hatırcan boludu deytti, dedi.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tan kuyaşini, səhər cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: buçuk. Temperatura 8'den 18 selsiye gradus kuşa 3-4 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava bulutu bulup keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 0'dan tömen 2'den 13 selsiye gradus kuşa. Çöçek'te azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 4'den 16 selsiye gradus kuşa. Gulcı'da hava bulutu bulup keyin eçilidi. Temperatura 6'den 19 selsiye gradus kuşa. Bortlada hava bulutu bulup keyin eçilidi. Temperatura 5'den 17 selsiye gradus kuşa. Karamay'da hava bulutluk, temperatura 9'dan 16 selsiye gradus kuşa. Kütünde hava bulutluk, temperatura 6'dan 19 selsiye gradus kuşa. Şihenzi'de hava bulutluk, temperatura 4'dan 20 selsiye gradus kuşa. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 8'dan 19 selsiye gradus kuşa. Kumul'da hava bulutluk, temperatura 6'dan 20 selsiye gradus kuşa. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 16'dan 27 selsiye gradus kuşa. Korlu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 23 selsiye gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk bulup keyin eçilidi. Temperatura 11'dan 21 selsiye gradus kuşa. Atış'ta hava bulutluk bulup keyin eçilidi. Temperatura 11'dan 24 selsiye gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk bulup keyin eçilidi. Temperatura 13'den 26 selsiye gradus kuşa. Xotan'da hava bulutluk bulup keyin eçilidi. Temperatura 8'den 20 selsiye gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk bazıda uçuk. Temperatura 8'den 18 selsiye gradus kuşa boludu. 3-4 bal şamal çıkıdı.
1: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teğimi çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
1: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırıyordu.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: Hırmıtik Radyo Anguçula Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mümbet Tıprak Programı'nı alışanlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güldünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Turpan şehri İtikot rayonudaki 53.700 mu yerdeki küzlük kuğun pişip bazarga selindi degen mezmurlarını diktinlerge sunumuz.
0: Kaltız peş mahirleri sahipimizde altın raylık organ işlerini başkuruş idaresinin kadri canının kenti turgan 4 yılda ameni yitekleb yezi kentlerinin kıyabetini özgertti degen mezmun diktinlerde buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uchurlar sahibimizda davlatimiz ochliq kasbining yillik sanoat umumiy mahsulot qimmatining 4 trillion 500 milliard yuandan eshishidan umid bor qatorli uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anguchilar. Programmamiz Sinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting obunchilar terminalda maz qadamni anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglab bo'ladi. Әмді дейіқтіңіз программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
2: Гүлінің ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: yeşki kaçılaş hizmeti maz kademde kanat yaydırıp, çöl cezire şirin mol usul peslin kütüvü aldı. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerge nezer seyipimizi köpçülükke, Turpan şehri İdikot rayonundaki küzlük kovundun mol usul iliş menzirisi doğursul sözle birimiz.
1: Yalqın taq etkiriki Astani yesi, Avat kentideki terikçi Wang Fengming'nin qoğullıqıda inçke toru sızıqlı qoğullar pelekler arısıga lıq dolgan bulup, qoğunca dehqallar ədigen kəştiki salqın vaqtını çıng tutup, yeni meyvelerini üzse, işçilar nəq meydanda qoğullarını dərecigi ayırıp, tor köydürüp, abdomobilga qaçıladı. Turpanda yıldız tartıp, Onnetçe yıldın buyan qoğun teribatkan Wang Fengming qoğun tavuz terikçiliği da çoğunkır izdinip, yeni ögen güçüden təcrübisi mol qoğun teriş mahirağa aylandı. Bu yıl o bırakla 200 mo yerini hötdegi elip küzlük qoğun teridi. İnçke etiz pərbişi ve evzel tabi işara etki tayınıp, qoğunlıktın omum yüzlük mol usul elinip, mol neticeler qolgı keltürüldü.
0: Terikçi Wang Fengming mundaq dedi. Men turpanın qoğun terib atqalı 10 nəçə il boldı. Turpanın qoğun teriş təbii şəraiti bir qədər yaxşı. Küz fəsildə gün nurunun düşüş vaxtı uzaq. Temperatura fərqi çox. Qan tərkibi bir qədər yetərlik toplundu. Faqat yaxşı pərviş qılsaqla sübütümü nəhayət yaxşı buludu.
1: Astani yesi Avat kentide bu yıl 12 min muyerge küzlük qoğun terilip, Edikot rayonudaki küzlük qoğun terikçilik gölümü en çoğun kent bulup kaldı. Küzlük qoğullar

0: Kaltız Beyiş Mahirleri. Radyo anıgıçla. Altın raylık organ işlerinin başkuruş idarısının Atışar'ın Karacol yesi Otara Karacol kenti turuşluk sabık birinci şuji Can'ın tört il kent turgan mezgilde kent ahallarını yitekleb Longşen küzdüşü skorup Tigran'ı kovdaş onu puhtılab Şincan'ın işarlık yerden beriş küçüge tayınıp ölçemleşken oğlak tartışış beygi meydan berpa kılıp Yezi kent medeniyet hayatını terakki kıldırıp Çigra rayonu müstehkemleb halkın beytidigan gülünüş yolunu açtı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimiz köpçülükke Canlı'nın kentli turgan mezgilde kent üçün kılıp bergen emli iş ve yakşı işlerini sözləb birimiz.
1: Atışşehir'nin Karacol yezisi Otra Karacol kentideki Longşen çokkısına Tağ taşlardan katma kat kopurulgan bir közetiş supsi heyvet bilen kat götürüp durdu. Bu supa kentnin şamal çıkanda kum uçup durduğun konu kıyapıtını özel kesel özgertiple kalmay. Tehimu muhimi kadırlar bilen ama bir maksatta köreş kılıdığun aile devletnin hatır cemlikini kogdaydığun manevi yer belgesige oylandı.
0: Vakti 2022 yılı Üçüncü ayı kaytursak, Can'ın Otra Karacol kentine gelip, kenti turuş hizmetine başladı. O çağdaki Longşen teğinin çoğusu da iyi supu menzirisi yok. Pekat kakas, töpülekti, kaldık topu taş bariydi. Can'ın əslep mundak dedi. Aynı çağda benim enik isimde, bu idir üstü de örülüp düşken bir kesek öy bar bulup, şamal çıksıla hemmi yerini topu kaplap, etraptaki aşu amma naiti cepa tartattı.
1: Kentnin kıyapıtını yakşalaş, kakas dağını tüzeş üçün Can'ın Longşen teğini tasalap, közütü supsi yasaşını karar kaldı. Bu yip yeni kuruluş tasavvuri kent kadrları ve kent ahalalarını destipidala hatırcam kılalmadı. Kent Ahaliler Komitetinin müderi Mehmet Yusup Erbican mundaq dedi.
0: Uyardımı yol yok idi. Şu çağda Can Şuji bu işini eğitkanda könlümde işenç yok idi. Lekin Can Şuji işenç bilen çok muvaffakiyet kazanımız dedi. Can'ın kuruluş meblağını en zor derecede tecep. Kuruluş tenerkine tüveltiş için kenti duruşluk hizmet etirtini başlap atakıda aldığı ötti. Bütün kentki her millet ama yaşangallar, yaş özmürler ten atılınıp özgüden taş kiziş, taş yötkeş, taş toşuş hizmetine katlaştı. Can'ın mundak tonuşturdu. Bütkül kuruluş cereyanda bütün kentte her günü taş kazdığan, taş toşuyduğan kadırlar ama cemi 20 000 adam kıtımdan

0: Açtı. Çöl bayamanda soğuk candın ütüdüğün bulup, köpçülük kahretan soğuktan korkmay, cephadın baş tartmay, bir kış bir taştın igiz supu berpa kıldı. O mundak dedi. Küçlük yaşlar çoğurak bir taşını yötkedi. Küçü acizrak kişiler öz kötürelgidek taşını yötkedi. Şuna bu nokta minin ait tesirlendirdi. Amının koluş bolsula biz erkandak canlı kalbi kılalayımız.
1: Közdetüş sıpısı bütkendiğin kiyen ilgiriki kakas tak çoğusu yip yeni tüskü girdi. Tekşi, kent ketken tak çoğusu kent ahalıları aram aladığan, seyli kılıdığan, balalar oynaydığan yakşı caygaylandı. Küçük balalar daim közdetüş sıpısı da turup, tutaş ketken çigirali niyesige yıraktan nezer taşlıp, pehirlengen halda ata anısının çigira birinci sipide çigira çarılıp kogdavat kallıkını eytudu.
0: Urup tukalar çigranı kovdavatkan, amma devlet çigra liniyesini kovdavatkan, illik adi görünüşler taştın kopurulgan bu iyi supuğa çoğunkur mena biyğışlıgan bulup, Longşen Küzdüş Munari mu şunundun başlap, muşundak atılıp geldi. Otur Karacül kenti çigra liniyesine yakın bulup, bütün kentikler 23 kilometrelik çigra liniyesine baş kurup kontrol kılıp durdu. 244 çigra kovduğucu yıl boyu iş orunda çın durup, keç gündüz çigranı çağırılıp, nöbetçile kılıp, ün tünsüz halde çigradaki kentlerinin inaklıkı hatır cemlikini kovdumakta. Bu münbet bıraktımı adalet yolu da pidakarlık körüstüdüğün, pidakarlık körüstüp çigranı kovdaydıgan adli kahramanlar her vakit varlık gelmekte.
1: Başbaharının birinci keçisi, kentki çarvıcı, Gülcan koşnasının koy kotununun aç böğrünün hücumuğa uçurap, koy padallarının ürküp getip, kollektif mal mülkünün gayet zor ziyan uçuraşka öpüge duş gelgenlikini baykadı. Xatarlık ciddi peytte o özünün bir xatarlıkıge karamay, baturluk bilen aldığı berip, kuruk kol böğrünü koğulap, koşnasının mal mülkünü bütün küçü bilen koğdap, en ahırda zor sonmalık ziyandan saklap kaldı. Bu ceryanda özümü eğir yarılandı. Onun adalet yolu da pidakarlık körsetken, ailesini söyüp, çigranı koğduğun, koşunaları bilen inak ötüdüğün kımmetlik ruhini takdirleş üçün kent muzakere kılış arkalık Gülcan'ı çigra koğduğucuları koşunuğa resmi kobul kılıp, çigra rayondaki ammının samimi mesuliyetini evlat mu evlat yetküzüp davamlaştırıp geldi.
0: Küzdüş süpsi igiz kat götürüp kadırlar bilen ammının kalbini bir gizic bağlıydı. Canın yana hizmetinin muhim noktasını amının kırımını aşırıp bir işe koyup, çigra iğizdeki amının çigranı yakış koğdaş, şundakla yakış günge eriştirişki bel bağladı. Karacol yesinin ezelden oğlak tartışış bazri diyen güzel nam var. Oğlak tartışış at beygisi şu cayda uzaktan buyan varıslık kılınıp gelgen en enevi örüp adet faaliyeti bulup, amüvi asası çoğunkur örüp adet keyfiyatı kuyuk idi. Canın mundak dedi. İlgili ölçemleşken meydan bulmağaçka türlü örüp adet musabıkları pekat kakas boş yerde ötküzletti.
1: Canın bunun üçün Cansu, Künşen'nin Şincan'a nişallık yerden bir iş kumandallık iştabı bilen bağlamaslaşıp, yerik planını teşebbüskarlık bilen doklat kılıp, türlerini kolga geldirip, 2 milyon yuan odullaştırış meblağını muvaffakiyetlik kolga geldirdi. 3 yıl sicil kuruluş kılış, ötkelge puhtı kadem bilen ucum kılış arkalık, esli hälleri mükemmel, iktidari toluk bolgan, ölçemleşken oğlak tartışış beygi meydani kakas töpülükte kat götürdü. Kentte oğlak tartışış beygi yürüşlük medeniyetten terbiye faaliyetleri daimlik ötküzülüp, musabıkı ötküzüdüğün meydan bolmaslık tarihi bilen özül kesil hoşlaştı.
0: Canın esle bundak dedi. Kuruluş bütkendiğin kendi isimli klişçe Tuncu Kıtımlık musabıkı da amının hemisi güldüraz alkış yanıratkan idi. Ben şundak kuşal bulgan, şundak iptikarlangan idim.
1: Kakas töpülük medeniyetten terbiye musabıkı meydanıga örp adet beyiş kesbiga aylandı. Daimlaşkan örp adet musabıkılırıgı tayinip kentinin medeniyet sayahat ayatı küçünü özlüksiz urgutup Cem'i kütüveylenğen sayahatçı 120 min adam qitimden eşip, sayahatçılık universal kirimi 700 min yuandan aştı. Илгирки, қом боран учуп турдуган чөл жасырдыки кентте

kentlerini güllendirişteki yarkın beyiş gülü hakiki poreklep içildi. Canning 4 yıl kentte çıngdırıp, 4 yıl bütün vücudu bilen hizmet kılış arkalık emeli mesuliyetçallıkı, en çoğunkur muhabbetinin hemmesini çigra iğzıdaki bu münbet tıpraktı kaldırdı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Siyaset bolsula köngüldü san bulunu. Emdi dehqanlarga nep yetküzü siyasetini ailelergeci yetküzü sahipimiz bu iç köpçilikke şakşun bularını pulga aylandırıştaki bir türlük yardım pul yani yem haşak yardım pul doğrusu toktulumuz. Kunak şakşun bunu yem haşakka aylandırsa her tonusuga 50 yuan yardım pul beriludu.
2: Bu türlük siyaset bu yıl 7 ayının 25. günü Abdunum Rayonlu Xalq Hükümeti Bengong Tengi resmi besip tarqatqan göç kalısı, göç koyu hem sütçelik kespinin tereqiyatını yani muqimlaştırışqa dair 9 maddelik siyaset tedbirde aydınlaştırılgan bulup ama onu çarvıçılıkka dair 9 maddelik tedbir dep ataşqa adetlengen. Siyasetning ijro qilinish muddati bu yil 7 ayning 1-chi kunidan 2030 yili 6 ayning 30-chi kunigacha bo'lib, kelgusi 4 yilni qoplaydi.
1: Yordam puli doir qanday puli? Baqmichilik maydoni, baqmichilik oilari, qonoq shahridan seriq silos, mikro silosliq yamqachak yozsa yoki kivas shox shumbulari, meva shoxlari terib Komuştun ibaret bu adi taşkır baylıklarını izip, eşitip yem kaşak kılıp pişiklisa, her tonusuğa 50 yuan yardım pul bir olunu. Dikkat kılışkı tekişti ki, yem kaşak pişiklaş karhanları yardım pulu eriş dairesi de emez. Lekin bakmışlık meydani, ay illeri pişiklaşına havalı kılısı bulundun behmen bolsu bulundu. Bu siyasetinin mağsına aiti inek. Yani, küzlük yığımdın kin, Bekar turgan zor miqdardagi shoxshumba va qo'shimcha mahsulotlardan foydalanib, baqmichilik tannarxini tuvallatib, shoxshumbularni ko'ydirishni azaytishdan iborat.
2: Amaliyleşish unumi qandoq bo'ldi? Bortala shahrining 2025 yildan 2026 yilgacha bo'lgan yam xashak yordam puli dal joyida tarqitildi. Bu 600 bakmıcılık asası kevdesine çetildiğin bulup, yardım pulu beyrildiğin yem kashak 123.657 tün 184 tonluğa yetip, 6.182.892 yuan meblağ tarqıtılıp, otur hesap bilen her tonlusuğa 50 yuandın doğru geldi. Arşan nahiyesinin bu yıllık birinci türkümdeki yardım pulu 557 bakmıcılık ailesine çetilip, yardım pulu berildiğin yem kashak 49.400 tonluğa yetip, 2.471.820 yuan meblağ tarqıtıldı. Siyaset yolu koyulgan bir yıldın köpürek vaqtın boyan, bakmıcılık asası kevdeleri yem kashak tanarxının tahminen 15% tövallitişige yardım berilip, bütün Abdunum rayondaki 36% kala koy bakmıcılık meydani ailesi siyaset paydasının bahrimen boldi.
1: Kandak iltimiz kılıp elinudu. Mudak bir prinsipini az saklaş kerek. Yani öz ihtiyarlık bilen iltimiz kılış. Emli ehval asasen yardım pulu beriş. Üç derecelik tekşürüp bekitiş, aşkarı ilan kılış. Siz aldı bilen kent ahalar komüniteti iltimas sunsuz. Yez bazar kadınların teşkilab, nek meydanda meydan mı meydan, ail mi aile tekşürüp iniklab. Cemli mi cedvel şekillendirip, nahilik, yezigilik, yez tarmaklarının tekşürüp bir kişiyi yollaydı. Andin vilayet oblaslarının kayıt tekşürüşü yollaydı. En akırda yardım pul mebliği, hemibab karta ya ki hükümet hesabat numara arkalık, bivas hesabatınızı uğruludu. İltimas kılıp eriştim burun pişiklaş hesabat depteri ve delil ispat materyallarını yaş saklap nek meydanda tekşürüp inlaşka işletsiz.
2: Konak şeyhini köydürmeyi, yemkışak tayarlasa her tonlusuğa 50 yuan yardım pulu beriladı. Etiz baylıqını canlandırış arkalık bakmacılık tenerhini tövelletkeli buludu. Bu hesabat ersiydi.
1: Thank you.
0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşalımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Alavatkınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Pırak Programı'sı. Emli deyik tanla yezi iyiliki yeza deyik kallarga alakadar uçurlar bulsun.

15. 5 yıllık plan mezgilinde devletimiz aşk kesbinin yıllık sanayi umumi mesulat kıymetini 4 trilyon 500 milyar yuandan aşırışını işgalşırıp, halk amısının toyguçı yiyiştin, yakşı yiyiş, kuvvetlik, sağlam yiyişik özgürüş ihtiyacını tekme yakşı kandırışıdın ümit bağlı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu Algı Süreyli.